senin. Öylesine tutkun, düşkünüm sana. Unutmak, unutmak, vazgeçmek elimde değil. Kaderimde.

nedenler döndüm, sen dönmedin. Sensiz kaç gece, kaç sabah oldum. Yokluğun ecelmiş, hasretin kefenmiş. Dönmemeye yemin mi ettin? Ya beni de almadın.

0: Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Hazırsanız başlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Ye ye. Ya bu rap müzik yapanlar ne güzel şeyler yapıyorlar, ezberliyorlar, bize sevdiriyorlar, bize ezberletiriyorlar. Şimdiki nesil çok şanslı. Bu tür şarkıları sevenlerden bahsediyorum. Bizim küçüklüğümüzde bu kadar böyle arka arkaya söylenen şimdi günümüzün eğlenceli şarkısı yoktu. Bizim en büyük eğlencemiz şeydi yani. Portakalı soydum, başucuma koydum, ben bir yalan uydurdum. Dumadım. Bizimki buydu yani. Bu kadar şimdi arka arkaya yapıyorlar, az az başlıyoruz söyle böyle falan. Rap tarzında biz en fazla şey derdik yani. Kutu kutu bense elmamı ye. Yani şu an biraz evet salakça geliyor bana ama hala yapanlar vardır diye tahmin ediyorum. Şey derdik mesela biz. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye, cik cik cik cik ötsün diye. Bu arada bizim çocukluğumuzun ne kadar merhametli olduğu da belli oluyor değil mi? Yani mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Merhametliyiz ya. Aldık onu içeriye ama kuş bile darbe vuruyor. Pırı pırı derken canlandı ellerim mahmur. Yani kuş bile, o yaşlarda bize kuş bile darbeyi vuruyormuş yani. Merhametten maraz doğarın bir değişik bir versiyonu yani. Acıma yetime döner... şeyden başlamış. Yani kuştan başlamış yani. Pır pır ederken canlanıp ellerimiz boş kalıyormuş. Yani bizimki buydu ya en fazla. Ama şimdi neler neler bak ne var bak bak mesela. Neler neler var. Bu arada günaydın, burası Mersin'im.
1: Mersin efendim.
0: Bu arada günaydın Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Bu arada günaydın, merhaba, Tolga ben. Ya biliyorsunuzdur da ne bileyim, zap yaparken falan duyanlar vardır. Otobandadır adam böyle. Transit geçiyordur falan böyle. Bilmeyenler varsa tanımış olsun.

Yani evet ya, şimdi acayip şeyler çıkıyor. Gördüğüm kızları 5 kişiydiler. Onlar beni tanıyıp hemen sevdiler. Yani bizim çocukluğumuzda şey vardı ya, böyle sevimli sempatik olsun diye söylüyorum. Önce güneş, hava, su, sonra bol gıda gelir. Şeydi mi, sevimli değil mi? Bu bir reklam vardı ha. Reklam olmasına rağmen seviliyordu yani. Akşama babacığım, unutma ondan getir. Ama şimdikiler biraz daha farklı, gördüğünüz gibi neler neler böyle. Oh yeah. Yani şey de ben de yaparım aslında ya. Oh yeah, come on. Yeah yeah yeah. Hey dostum, burası Mersin FM. Tolga Dünyası programı. Tolga. Hem genç, hem yakışıklı, hem başarılı. Yapar mıyım? Yapar mı aslında? Ritim falan verse böyle. Oh yeah. Merhaba Tolga Bey. Tolga Dünyası burası. Hey dostum. Ya ya ya ya. Dur dur, şey yaparız şarkıyı. O sorun değil, onu hallederiz ya. Evet evet. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası. Yağmur Catering Yemekçiliği. Evet evet. Bakınız, Yağmur Catering Yemekçilik hangi dallarda hizmet veriyor? Öncelikle Yağmur Catering Yemekçiliği'nin bir lokantası var. Tabelasında Yağmur Yemekçilik Kahvaltı Salonu yazıyor. Yani kahvaltıya gidilebilir. Sıcak çorba içilebilir. Mercimek olur, şehriye olur. Yani artık Allah'ın ne verdiyse. Hem lezzetli, hem hijyenik, hem doyurucu, hem ekonomik, daha ne olsun. Okey miyiz bunda? Mutabık mıyız? Tamam mıyız? Kahvaltı salonu diyor. Bak kahvaltı var. Böyle masaya, böyle tabakta falan böyle. Tabii canım, üstüne tost var, menemen var, sucuklu yumurta falan böyle. Kahvaltı salonu ya, işte Allah'ın ne verdiyse. Sonrasında sulu yemek çeşitleri var öğlen gün içerisinde. Evet, ana yemeğiyle, pilavıyla, salatasıyla falan böyle. Aynı zamanda iş yerlerinde tabildot usulü servis var. Okey miyiz? Tabildot usulü böyle servis iş yerlerinde. Taze taze, sıcak sıcak. Aynı zamanda toplu yemeklerinizde çözüm orta. Neye lazım olur toplu yemek? Düğün yapacaksındır. Düğün, yemekli düğün. Nişan, toplu yemek, işte ne bileyim, dükkan açılışı. Yani ölmüşlerimizi Allah rahmet eylesin. Cenazelerde biliyorsunuz bu tür şeylerimiz oluyor, arayışlarımız. Cenazelerde toplu yemek organizasyonu. İşte tüm bunlar için Yağmur Yemekçilik aklınızın bir köşesinde kalsın. Bir de kampanya var biliyorsunuz. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle beraber hepsi bir arada sadece 200 lira. 200 ya. Soruyorum, tantuni ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, lahmacun ne kadar? 250 diyen var, 300 diyen var. Soruyorum, kebap ne kadar? 250'den aşağı yok diyen var. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı, salatası, limonu, biber ekmeğiyle bol bol ye, 3 çeşit yemek sadece 200 lira. 200, 200.

Hadi siz de programa müdahil olun. Tolga Dünyası WhatsApp numarası 0546 977 84 32. Hadi yazıp gönderin mesajlarınızı. 0546 977 84 32. Günaydın yaz. Hayırlı sabahlar yaz. Dinliyoruz yaz. Kulağımız sende yaz. Yoldayız yaz. İşteyiz yaz.

0: sana.
1: Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben bir mola vereyim mi? Hemen bir mola da gidip çayımı alayım, geleyim sonra devam edelim, olur mu?
2: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
3: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Oy oy oy oy oy oy. Canlarım benim. Öncelikle günaydınlar olsun bir kere daha. Şöyle ki aslında
1: anlamadım.
0: Aslında programda günü hatırlatmak gibi, bugün günlerden şu demek gibi bir misyonum yok. Yani böyle bir sorumluluğum, böyle bir şeyim yok yani. Anlatabiliyor muyum? Yani sözleşmemle programcı her zaman programa zamanında girer ve girdiği programlarda muhtemelen yani tarihlerden bahseder. O gün ayın kaçı olduğunu söyler falan diye bir zorunluluğum, sorumluluğum yok ama... Yine de böyle bir güzellik olur diye tahmin ediyorum. Yine de böyle ne bileyim dinleyicinin hoşuna gider diye tahmin ediyorum. Ne bileyim bu da bir girizgah çeşidi diye tahmin ediyorum. Mesela klasik radyo programcılığında şöyle bir şey vardır. Evet sevgili dinleyiciler, programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat bütün ülkelerimizden birbirinden güzel yapmışlar. Öyle değil. Biraz daha böyle şey, en azından günün anlam ve önemi olabilir mesela. Mesela şöyle ki, mesela bugün cuma diyebilirim. Cuma dememde bir sıkıntı yok çünkü bugün cuma. Ama şöyle bir sorun var. Acaba hangi cuma? Yani bir yandan böyle Mayıs'ın son cuması da olabilir. Haziran'ın ilk cuması da olabilir. Hani cuma günleri, öncelikle cuma günleri müminin bayramıdır. Bunu biliyorsunuz değil mi? İslam aleminin hayırlı günüdür cuma. İnsanların birbirine mesaj gönderdikleri, hayırlı cumalar diye mesaj gönderdikleri ve cevap alamayınca da insanlara gidip lan o kadar mesaj yazıyorum, insan bir senin de hayırlı cumalar demez mi yahu diye söyledikleri bir gün cuma. Ondan sonrasında 657'ye tabi devlet memurlarının, memur statüsünde işlerin, hafta sonu mesaisi olmayanlarının sevdiği bir gündür aslında ya. Hani genelde böyle, şimdi bunu söylediğim zaman bazen böyle şikayet alıyorum. Yapma Tolga ya, bu iyice öldürdün bizi falan diyenler oluyor. Ama şöyle bazen bazı devlet dairelerinde, bazı kurumlarda işlerin çözülmediği,

Sen neş bugün yetişmez, haftaya kalır denilen bir gün cuma. Neden? Ondan sonra cuma bazı büyük kurumsal firmalarda şey vardı, böyle takım elbise kravat zorunlu olan yerlerde serbest cuma. Hani cuma günü biraz daha relax giyebilirsiniz, hafta sonu giriyor falan gibi. Cuma. Hayırlı cumalar. Yani şey de olabilir bence.

hayırlı hafta sonları. İyi tatiller falan. İyi tatiller, evet. Cuma. Şimdi bu cumanın şöyle bir özelliği var. Öncelikle 5 Haziran'lı cuma sabahı dinleyenler. Bayram tatilinden yeni çıkmışlar. 9 gün bayram tatili yapmışlar. Bayram tatilini yiyip bitirmişler. Bayram tatiliyle beraber Mayıs ayı. Mayıs ayıyla beraber ilkbahar mevsimi bitmiş. 1 Haziran itibariyle kimileri ders başı, kimileri iş başı yapmış. 9 günlük bayram tatilinin sonrasında o hasır altına attıkları, sümen altına attıkları, o erteledikleri işlerin hepsi 1 Haziran itibariyle onlara tekrar dönmüş. Yani 1, 2, 3, 4, 5 Haziran'ı o şekilde yaşamışlar. Normal şartlar altında bayram dönüşü 1 Haziran sabahı bedbahlarken 5 Haziran'da biraz daha böyle. Of ya, nihayet ya, hafta bitiyor kafalarında. Evet, hep ama şeyi konuşuyorlar hala, bak bu 1 Haziran haftasında da 5 Haziran'a dahil olmak üzere, bro bayram ne güzel değil miydi ya? 9 günde o valla memlekete gittim lan, köye gittim, tamam mı? Yani o hala devam ediyor, bugün de devam eder. 5 Haziran'dan bahsediyorum. 5 Haziran cuma sabahı. Yalnız şöyle bir detay var. Şimdi 5 Haziran okey. Görüyor musun lan? 5 Haziran diyor. Program canlı ha. Değil, olmayabilir. Çünkü Tolga biliyorsunuz sayısal bir zekaya sahip. Tolga programı 22 Mayıs cuma günü canlı yayınlayıp kayıt altına alıp aynı zamanda 5 Haziran'da tekrar yayınlayabiliyor. Siz 5 Haziran cuma falan dediğine bakmayın, siz bayram tatili sonrasının ilk hafta sonuna giriyoruz dediğine bakmayın, siz iyi tatiller, güzel bir hafta sonu bizi bekliyor dediğine. Evet, sanki siz böyle 5 Haziran sabahı dinliyormuşsunuz hissi var ama 22 Haziran'da programı canlı yayınlıyoruz. 22 Haziran olabilir mi lan? 22 Haziran olabilir be. Bakayım 5, 7, 10. Valla bak 22 Haziran da cumaya denk geliyor. Bak olabilir. 22 Haziran da bak. Yok ya, değil herhalde. 5, 7, 12. Oo. Hadi sayarsan. Bak dur bak. Hayır. Orada matematiksel bir sıkıntı var. Öyle olmuyor işte. Evet, doğru. Doğru iş abi. 22 Mayıs cuma sabahı. Güzel bir günün sabahı. Bayram arifesinin sabahındayız biliyorsunuz. Bayram arifesi sabahı, yani bugün itibariyle 22 Mayıs cuma sabahı itibariyle mesaiyi bitirip Allah nasip kısmet ederse inşallah 9 günlük bayram tatiline girecek itki olanlar var. Girmek için gün sayanlar var. Saat sayıyorlar artık ya. Mesela bugün ders başı yapan öğretmenler ve öğrenciler. Şu 22 Mayıs cuma günü son dersini çaldıktan sonrasında 9 günlük bayram tatili 1 Haziran'a kadar. Mesela 657'ye tabi devlet memurları ve memur statüsünde işçiler. 22 Mayıs cuma günü mesai bitirdiğinde, paydos edildiğinde 9 gün tatiller ta ki 1 Haziran pazartesi sabahına kadar. Tabii şimdi özel sektörde tatil yapamayanlar var. Özellikle 22 Mayıs sabahı dinleyenler varsa, tatile çıkacak olanlar varsa, biliyorsunuz ki hazırlıklarını yapacaklar, alışverişlerini yapacaklar. Bu bayram Kurban Bayramı ama adettendir. Yine şeker ikram ediliyor. Şekerlerini, kolonyalarını alacaklar. Kimileri çikolata alacak, kimileri alışveriş yapacak. Bu bayram kurbanla ilgili, kurbanlıkla ilgili malzemeler çok satılacak. Ya işte her zamanki gibi satırdır, bıçaktır, işte askıdır, kancadır, şiştir, kebaptır, mangaldır falan. Bunlar dolayısıyla normalden daha fazla mesai yapacak olan grup. Bir de tatile çıkmadan önce araç bakımları söz konusu. Bugün bilmiyorum araç bakım istasyonları rezervasyonsuz müşteri kabul edecek mi ama. Tabii yani yola çıkmadan önce araçlarınızın bakımını yaptırınız arkadaşlar. Allah muhafaza, zaman kötü kollu araba. Aman diyeyim. Böyle olunca sanayi sitesinde trafik daha da artacak. Sanayi sitesinde trafik artınca Kenz Otomotiv'e uğrayan

Kenz Otomotiv'e uğrayan araç sayısı artınca Arif Çetin tatil matil yapamayacak. Arif Çetin yazmış, abi günaydın, bize tatil yok demiş. Yok canım. Olur mu ya, dur şimdi. Arif'ciğim, sen belki çok samimi değilsin ama ben senin patronunu tanıyorum. Biliyorum yani, yardımcı hocam. Senin patronunla aramayacağım. Arif'ciğim, Arif Çetin, Kenz Otomotiv'i çok iyi biliyorum. Bak patronla, Mithat Çetin'le de aram iyi. Bir de onun kardeşi var. Kardeşle aram çok iyi. Ben konuşayım, yardımcı olsun musunuz ya? Nasıl yok? Anlamadım. Olur mu tatil yok? Nasıl yani? Şimdi bayram namazı olacak. Bayram sabahında böyle hoca çıkacak minareye. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz müminler camiyi saf tutacağız. Rastlamadım. Niyet ettim Allah rızası için kurban bayramını eda etmeye diyeceğiz. Siz o an çalışıyor mu olacaksınız? Nasıl yani? Biz şimdi mezarlıktan camiden çıkıp kabristana gideceğiz. Ölmüşlerimizin soğan çalışıyor musunuz olacaksınız? Nasıl yani? Biz kurban pazarından aldığımız hayvanı teslim alacağız, kasaba götüreceğiz. Siz hala çalışıyor musunuz? Yok canım. Yok yok, senin yanlışın var, sen bilmiyorsun. Arif Çetin olmaz öyle şey. Ben Arif Çetin'i tanırım yani. Kurban bayramında 9 gün değilse bile bir hafta falan. Ya tamam hadi, bir hafta olmaz. Pazartesi salı günü insanlar arabalarının bakımlarını yaptırırlar. En azından 5 gün. Ya tamam hadi 5 gün olmasın. Bayram dönüşü insanlar varsa sıkıntı sorun, onun için tekrardan gelirler bir 4 gün. Ya ben tanıyorum Kenz Otomotiv'in işletmecisi Mithat'ı. Kardeşi var onun bak. Ya abisi tatil vermese kardeşi verir. O kadar iyi bir insan yani. Tatil eder. Sen tanıyor musun Mithat'ın kardeşini? Mithat'ın bir oğlu var. Ahmet Çetin, onun amcası var bir ya. Ha, işte o yardımcı olur sana yani. Ne demek tatil matili? Ha şunu demek istiyor olabilir abi, tatil yok derken. Evet abi, biz de bayram süresince iş başında olmayacağız. Ama tatile de çıkmayacağız. Biz de işimizle ilgileneceğiz. Bir de bunlar şeyden böyle şey falan getiriyorlar. Zeytinyağı falan getiriyorlar. İster misin bizim Arif Çetin köyden şey getirmiş olsun küçükbaş? Olur, yapar mı? Yapar. Sorun bana. Arif Çetin küçükbaş satar mı diye sorun, satar. Ya vallahi yapar mı, yapar. Hiç belli olmaz. Peki tüm sanayi sitesi esnaflarına, Kenz Otomotiv'e, Mithat Çetin'e, kardeşi Arif Çetin'e, oğlu Ahmet Çetin'e, yeğeni Ferhat Barut'a, tüm Kenz Otomotiv paydaşlarına, çalışanlarına ve aynı zamanda tüm sanayi sitesi esnaflarına günaydın. Anlamadım.

Canlarım benim, nasıl ki biz bu bayrama et bayramı değil kurban bayramı diyoruz. O yüzden Ramazan bayramı da şeker değil, Ramazan bayramı. Şimdi tamam, doğru, Ramazan ayında şeker ikram ediliyor, kurbanı da ikram ediliyor. Ama onun adı şeker verildiği için şeker bayramı diye geçmez. Orası Ramazan bayramıdır. Bunda da et dağıtılıyor diye kurban bayramı, yani et bayramı denilmez, kurban bayramı. Canlarım benim. Adım adım yaklaşıyoruz. 22 Mayıs Cuma. Bazılarımızın son mesai günü, bazılarımızın son program saati. Bazılarımız tatile girmek için günün bitmesini bekliyor değil mi? En makulü akşam saat 5'te. Mesaisi bitecek olanlar, tatile girecek olanlar var. Ha, belki 6'da, belki 7'de. Gerçi bugün mesaisi 5'te biten birçok vatandaş, yani eğer ki gerçekten de mesainiz 9-5 saatler arasındaysa ve akşam 5 olunca mesai bitip de 9 günlük tatile giriyorsanız, ya af buyurun ama muhtemelen gün içerisinde şey olacak. Özellikle öğlen molasından sonra. Yok ya, sistem gitti ya vallahi. Yani bağlama diye bir olay var yani. Bunu biliyorsunuz. En çok yapan. Ya şimdi ben bunu bazen söylerken devlet memurları falan diyorum. Sonra diyorlar ki dalgayı mı ediyorsun, kalbimizi kırıyorsun falan. Ya kalbinizi kırmasın. Ben de baktığın zaman bir memur sayılırım. Öyle kalbiniz falan kırılmasın. Ben de bir sizden sayılırım yani, evet. Mesela bak, birazdan programın ikinci saatinde yayın yok. Yani normalde program 7-9 saatler arasında ama... Normalde program 7-9 ama birazdan sistem girecek. Birazdan mouse'un pili bitecek. Klavye basmayacak mesela. Mesaisi bitecek olan... Ben de mesela bak, bugün program bittikten sonra 9 reklamından girdiğim anda... Hemen o anda konfetler patlıyor, meşaleler yanıyor böyle. Oley! Merak etmeyin, siz de gireceksiniz tatile. Her ne kadar Arif Çetin bize tatil matil yok demiş olsa da... Olmaz olur mu ya? Tatil iyidir, güzeldir, hoştur. Canlarım benim, 22 Mayıs Cuma günü programı dinleyenler bugün itibariyle... 9 günlük bayram tatilinde geçiş yapacaklar. 5 Haziran Cuma sabahı dinleyenler, ama şey de vardır, belki bağlamışlardır, izin yazmışlardır falan böyle. Aracınızın bakımını falan zamanını yapın, tamam mı? Bak, Ali Ulu da kurban bayramıyla ilgili güzel bir şey söylemiş. Kimse şeker vermiyor demiş. Hani normalde şeydir ya aslında. Hani Ramazan bayramından kalan böyle şekerler var ya. O mevzu aslında. Hani Ramazan bayramında şeker dağıtılıyor ya. Hani adı şeker bayramı ya, Ramazan bayramı. İşte oradan kalan çiçekler falan varsa belki onları bir şekilde değerlendirmek için yapıyor olabilirler bazen. Ama şey veriliyor ya, ben biliyorum, şeker veren var ya. Ama sen diyorsan ki yok, bize şeker veren yok, nereye gitsek elimize bir şiş sıkıştırıyorlar diyor. Yani şöyle, kurban bayramı sabahı tabii ki de her bayram sabahı olduğu gibi öncelik bayram namazı. Bayram namazı sonrasında zaten böyle zaten güneş doğmuş oluyor, gün başlamış oluyor. Etraflarda görüyoruz, şimdi eskiden çok görmüyoruz ama kurban pazarlarını bilmeyeniniz yoktur yani. Kurban pazarları. Ya evi müsait olanlar falan evlerinde kesiyorlar, bunu yapıyorlar. Hatta Ali'cim ya, bazen şeylerde, oto yıkamacılarda falan da kurban şey yapılıyor bazen. Ya orada su falan var diye belki öyle değerlendirebilirler. Kurban kesim merkezleri var, belediyenin belirledikleri. Ama bazen dediğimiz gibi su üstüme olabiliyor. Aralarda böyle birkaç tane izinsiz kesimler olabiliyor kesimhaneciğim. İşte sabahın erken saatinde namazdan sonra varsa kabristan ziyareti, yoksa hemen kurban kesme işi, dini vecibeyi yerine getirme teşebbüsü. Hemen zaten kurban kesildikten sonrasında etler dağıtılıyor falan, sabah hemen kazan kaynamaya başlar. İlla ki sabahın erken saatinde kavurma, taze etle böyle. Mis gibi kokular gelir. Biraz daha et dinlensin derseniz öğleden sonra ikindi üzeri mangal yanar. Mangal yanar işte, kurban bayramının taze etli mangal. Ve Ali Ulu da diyor ki, günaydın kardeşim, nereye bayramlaşmaya gitsek elimize bir şiş veriyorlardı.
şey diyorsun, seviyor sevmiyor diyorum ben. Kuşbaşı var ya böyle, en ucundakini alıyor, seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor.

0: eden bir sancı.
1: Ali Uda. Uda otu yıkama. Ali'cim sana böyle bir teklif gelmedi mi ya? Ali'cim Kurban Bayramı'nda diyorum, senin şu otu yıkama dükkanında diyorum, kesin mi yapsan ya? Bak burası müsait, şurada demir var, kancayı takarız buraya baba. Bak burada kesimi yaparız. Şurada da usta etleri ayırır böyle, kemikleri falan. Bak burada da teslim eder, ne diyorsun? Ha, hayvan başına sana şu kadar. Diyelmedi mi teklif? Nasıl olsa tazikli su var ya. Bilmiyorum, belki o da şu anda yasal değildir. O da yasaktır belki ama. Ama bunu yapan insanlar olduğunu biliyoruz. Özellikle yıkama yerlerinde falan. Açık alanlarda böyle, sitelerde falan. Ama tabii en güzeli hayvan pazarları abi ya. Hayvan pazarlarında kesim yerler. Belediyenin belirlemiş olduğu toplu kesim haneler. Canlarım benim. Vay be. Öyle dedik, böyle dedik. Kurban Bayramı'na da giriyoruz ha.

0: Aslında şey diyorlar, kesme, kesme.
1: Anahtar bir o kadar fazla kilit var. Çakılı bir çivim yok, beklentim ne bu hayattan,

0: güneşe karışan ellerimde soldu. Hasret etti küstü rüzgar, üflediler söndü. Vurdular da ölmedim, ayaklı cesede döndü. Vurdular da ölmedim, ayaklı cesede döndü. Vurdular da ölmedim, ayaklı cesede döndü.
1: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
2: Evet, doğru duydunuz. Programın canlısının yayınlandığı 22 Mayıs Cuma günü de Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinliyorsunuz. Programın tekrarının yayınlanacağı 5 Haziran Cuma sabahında da yine Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı 31 yıllık tecrübe.

0: çevresiyle Cumali Kırmaz usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Artık duymayan kalmamıştır ama yeni yeni duyanlar varsa efendim duyduğunuz gibi sulu yemekte Yağmur yemekçilik, kahvaltıda Yağmur yemekçilik. Yani biz biliyoruz özellikleri. Bunlardan bir tanesi güvenilir. Güvenebilirsiniz abi. Bir diğeri hijyenik. İnanılmaz temiz. Gidip mutfağa gezebilirsiniz. Bir diğer özelliği kaliteli. Üzgün insanlar, güler yüzlü insanlar, ahlaklı insanlar. Bunlardan bir diğeri lezzetli. Yılların tecrübesiyle yapa yapa ustalaşmışlar abi. Lezzetli parmaklar var. Lezzet sırları var. Tüm bunlarla beraber bir de ne var biliyor musunuz? Hesaplı var, ekonomik var. Yağmur Catering yemekçilik. Hem hesaplı hem ekonomik. Tabii ya. Tabii.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering yemekçilik.
0: Duydunuz değil mi? Hem kaliteli, hem doyurucu, hem lezzetli. Hepsi bir arada ya. Canlarım benim. Aynı zamanda iş yerlerine tabildot usulü servis de yine Yağmur Catering yemekçilikte.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Şimdi normalde kebap tantuni falan isterseniz böyle dürüm şeklinde oluyor ya. Artık bu kebap tantuni olmak için tabildot şeklinde oluyor böyle, anladın mı? Hani sulu yemek abi ya. Bak birazdan bugün neler var menüde sayacağım. Yani bak sayacağım menülerde üçü bir arada sadece 200 lira. Tabii canım ya. Aynı zamanda toplu yemek organizasyonu ihtiyacınız olursa, düğün olur, nişan olur, cenaze olur. Bu tür organizasyonlarınız için yine çözüm ortağınız.
1: Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde Yağmur Catering yemekçilik.
0: Ya. Yağmur Catering yemekçilik. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz usta ve ailesi ve ekibi ve profesyonel kadrosuyla Tırmı Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde.

0: gidelim, ihtiyacımızı gidelim, çayımızı alalım, sonra girip devam edelim. Instagram'dan Radyocu Tolga'yı takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga'da buluşabiliriz, kaynaşabiliriz. Instagram Radyocu Tolga. Takip edin, direkt mesajları gönderin. Molamızı verelim, çayımızı alalım, gelelim kaldığımız yerden devam edelim.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

her program olduğu gibi bugün de şuna çok eminim ki biliyorum ki radyo başında olup da yeni yeni radyo başına gelenler var. Sana sözüm yok artık, dudaklarım yeminli. Özetleyecek olursak insanlar tabii ki de 7'de, 7.15'te, 7.30'da, 7.45'te, 8'de böyle değişik zaman dilimlerinde uyanabiliyorlar. Biz programın tekrarını her sabah 5'te yayınlıyoruz. Emin olun o saatlerde bile uyanmış olup radyo başında yerini alanlar var. Yani 5, 5.30 arası, 5.36 arası, 6, 6.30 arası bu böyle gidiyor yani. Ya bu şeye benzer arkadaşlar. Yani 2 saatlik bir yolculuk, hatta 4 saatlik bir yolculuk. 5 ile 9 arasını şey yapacak olursak. Hadi canlı yayını söyleyecek olayım sabah 7'de. Mesela Mersin'den Silifke'ye taş ucuna doğru giden bir belediye otobüsü gibi düşünün. Şimdi vatandaş ilk durakta biniyor. Meşot mesela otogarda ilk durakta biniyor belediye otobüsüne. İlk durakta binen mesela taş ucuna kadar gidecek. O yerleşiyor koltuğu, onda sorun yok. Ama biliyorsunuz ki yolda inenler var. Mesela yeni binenler var mesela 7.30 gibi işte. Atıyorum 3 kilometre gitmiştir araç. Yarım saat geçmiştir, yenileri biniyor falan. İşte radyo programı da öyle bir şey yani. Adam 7'de bindi ama 7.15'te indi. Tamam şey var, onu biliyorum canım. Yani ta son durakta gidecek olanlar var. 9'a kadar dinleyenler var ama... Mesela şu anda yeni binmiş mesela. Şey dedik gibi mesela Mersin Silifke arası yolculuk. Adam Erdem'de

bindi mesela 8-12 geçiyor saat. Erdem'e de bindi mesela. Şimdi buna da günaydın denilmez mi? Denilir. İşte arabada ilk durakta binen bir adam arkaya bir yere otur diyor, ona günaydın dedik ya. Tekrardan yanına gidip günaydın denilmez. Ama yeni böyle girdi, kart basacak, günaydın merhabalar falan denilir yani. Sirkülasyon diyoruz biz bunu, anlatabiliyor muyum? Dinleyici sirkülasyonu oluyor. Ya an itibariyle aslında bunu klasik radyo programcıları şey diyorlar yani. Aramıza yeni katılan radyolar yeni açanlar da bir kere daha. Aslında güzel bir cümle. Niye şey yapıyorsam aslında. Aramıza yeni katılan radyolar yeni açan. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Hemen özetleyelim mi? Bugün Cuma. Tekrarını dinleyenler için 5 Haziran Cuma. Haziran'ın ilk Cuma'sı. Yaz mevsiminin ilk Cuma'sı. Canlısını dinleyenler için 22 Mayıs Cuma. Mayıs'ın son Cuma'sı değil ama Mayıs'ın son çalışma iş günü olabilir bazıları için. Şöyle ki biliyorsunuz, yarın itibariyle 9 günlük bir resmi tatil başlıyor. Ders başı yapan öğretmenler ve öğrenciler, iş başı yapan memurlar için. Yani şöyle, bazı memur dediğimiz şey ya biraz da ballı çalışanlar olabilir. Adam kurumsal firmadır mesela, neden olmasın? Kurumsallar mesela hafta sonu mesaisi yoktur. Dini ve milli bayramlarda mesai yoktur. Tamam, 9 günlük idari tatil verildi. Şey, 9 gün idari tatil verilmedi, bir dakika. İşte Kurban Bayramı resmi tatil zaten. Ne zaman? Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi zaten normal tatil. Bir de bayramlarda bir gün önce sarife günü öğlene kadar, öğleden sonrayı da tatil, resmi tatillerden. Yani salı günü öğleden sonrası da tatil. Sadece hükümet şunu yaptı, karar verici, işveren, karar mekanizması, Cumhurbaşkanlığı şunu yaptı. Pazartesi günü bir gün, salı günü yarım gün, 1,5 gün idari izin verdi. Yani 9 güne bağlandı, kamuoyu hakkında söylendiği kadar. Bağlandı yani. Ama bazı şeyler yanlış biliniyor. Mesela bankalar bu bağlanmaya dahil değil. Pazartesi günü bankalarda mesai var mı? Bit tabii ki var. Salı günü öğlene kadar mesai var mı? Tabii ki de var. Çünkü bu bir idari izin olduğu için herkesi kapsamıyor. Özel sektör zaten biliyorsunuz kafasına göre. Yani bunu çok da fazla şey yapmaya gerek yok. Ama bu bayram tatiline, bayramı adım adım yaklaştığımız günler için geçerli. Bir de bunun 5 Haziran'ı var. Program tekrarı yayınlandı. Tarih kötü bir hafta geçirirler diye tahmin ediyorum. Bayram sonrası zor adapte oldular. Ama 22 Mayıs'ta dinleyenler için de, 5 Haziran'da dinleyenler için de, aha da önümüzde bir hafta sonu tatili daha var. İyi tatiller. Kurban Bayramı kutlu ve mutlu olsun. Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun. Kurban Bayramı. Dargınlıklar, küskünlükler, çatışmalar, tartışmalar bitsin. Sürtüşmeler bitsin ya valla. Herkes için, her bir birey için, her bir insanlık için mükemmel bir günler, mükemmel dünya, harika bir hayat olsun arkadaş. Yeter artık. Şey, valla bak. Yeter artık. Güzel olsun her şey.

0: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
1: Evet efendim, duyduğunuz gibi şu anda Tolga dünyasındasınız.
2: Mersin FM
1: 104.6. Mersin FM radyosundasınız.
3: Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız.
1: Ve Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga dünyasındasınız. Tatile çıkacak olanlar var. Bugün itibariyle yola koyulacak olanlar var. Aman diyeyim, dikkat edelim. Aman diyelim, kurallara uyalım, uymayanlara uyalım. Aman diyeyim, mümkün mertebe araçlarımızın bakımlarını yaptıralım. Yağına suyuna bakalım, dinlenelim. Dinlenmeden yola çıkmayalım, acele etmeyelim. Allah korusun, acele edip de ecele gitmeyelim. Canlarım benim, unutmayın, hepimiz sorumluluk taşıyoruz, can taşıyoruz. En basiti önce kendimizin canı, sonra ailemizin canı. Hatta ve hatta trafikte muhtemel karışacağımız kazalardaki diğer araçlardaki sürücülerin ailesi. Yani komplike zincirleme gidiyor, anlatabiliyor muyum? O yüzden yani inata gerek yok arkadaşım yani. Neyse o yani. Uyarı varsa uyarıyı dikkate alalım, anlatabiliyor muyum? Ya inşallah biz bayram akşamlarında haberleri izlerken bayram bilançosu diye böyle ağır tablolar çıkmaz karşımıza. Yani şöyle bir mucize olsa nasıl olur ya? Evet sevgili dinleyiciler, haberlere başlıyoruz. İnanılmaz bir mucize oldu ve bu bayram herhangi bir can kaybı yok. Herkes kurallara uydu ve hiçbir şekilde kimse hayatını kaybetmedi diye bir haber olsa. Ama maalesef, maalesef yani yüzde olarak dilim düşse de yine duyacağız. Evet sevgili dinleyiciler, bugün yine bayramın acı bilançosu. Bayramın birinci günü diye başlayacaklar, acı bilanço diyecekler. Kaza diyecekler falan. Ondan sonra birçok eve ateş düşecek. Biz bireysel olarak üzerimizde düşeni yapalım. Mümkün mertebe, olur mu? Elimizden geleni yapalım. Yani keşke imkanımız olsa hepimiz gitsek. Güvenli sürüş eğitimi alsak mesela. Mehmet Kaya'yı arasak. Mehmet Kaya, bizim ehliyetimiz var da. Biz araba kullanmanın ultrasını önmek istiyoruz. Ultra paket falan diye. Bu arada Mehmet Kaya da radyo başında. Mehmet Kaya da günaydın diyor. Günaydın Tolga dünyası diyor. Mehmet Kaya da hayırlı bereketli cumalar diliyor. Şimdi bu bayram öncesi son canlı yayın oldu bilseydi şey derdi. Tüm Tolga dünyası dinleyicilerine hayırlı bereketli bayramlar da. Mehmet Kaya. Bayram öncesi son canlı yayın olduğunu bilseydi şey derdi. Tüm Tolga dünyası ve Mersin dinleyicilerine. Tüm Mersin halkına, tüm İslam alemine, tüm insanlığa hayırlı bereketli bayramlar, kurban bayramımız kutlu olsun derdi. Şimdi bu programın 5 Haziran'da da tekrarının yayınlanacağını bilseydi, 5 Haziran sabahında dinleyenler de banttan dinliyor, onlara da hayırlı sabahlar. Günaydınlar Mehmet Kaya, hayırlı sabahlar. Biz bayram tatilinde sırayı rahime geliyoruz. Yani bayramda inşallah memleketimizdeyiz. Kim bilir? Belki seninle de görüşürüz Mehmet Kaya. Kim bilir? Belki sana da bir 3-5 dakikamızı ayırırız, ne bileyim. Belki, belki. Yağmur Catering Yemekçiliği'nin menülerini sayayım mı size? Bugün Yağmur Yemekçilik'te ne var? Efendim, güveçte kuru fasulye Yağmur Yemekçilik'te her gün çıkan klasik bir menüdür. Fırın tavuk butu Yağmur Yemekçilik'te bugün

0: sizleri bekliyor. Biber dolma. Tavsiye edilen bir yemek sizleri bekliyor. Terbiyeli köfte. Çok tercih edilen bir yemek türü. Çıtır tavuk. Özellikle müşterileri olan var. Peynirli kol börek. Lezzetli mi lezzetli? Aynı zamanda fırın köfte. Bugün Yağmur lokantasında yağmur yemekçilik. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası da ikinci çeşit olarak sizleri bekliyor. Üçüncü çeşitte cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve, Yağmur Catering yemekçilik. Ve önemli bir detay daha var ki...
1: Yağmur Catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi Yağmur yemekçilikte 3 çeşit yemek bol bol ye, az az öde sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering yemekçilikte ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
0: Efendim duyduğunuz gibi ana yemeği var mı? Var. Pilavı var mı? Var. Salatası var mı? Var. Peki yanında ikramı var mı? İkramlıkların arasında limon biber var mı? Limon, biber ve ekmeğiyle beraber bol bol yağız az öde. 3 çeşit yemek sadece 200 liraya Yağmur Catering yemek. Üstelik iş yerlerinde tabelalı usulü servis de var. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir. Bilgi alabilir, sipariş verebilirsiniz. Bundan böyle iş yerlerinizin yemekleri de Yağmur Yemekçilik'ten sizler için girebilir. Instagram Yağmur Yemekçilik. Takip edin, irtibat kurun, sipariş verin, tanışın, kaynaşın, çalışın, karlı çıkın. Instagram Yağmur Yemekçilik. Moladan sonra buradayız, ayrılmayın, geliyoruz hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek. Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şimdi programımızın son partındayız. Artık bu programla beraber, şimdi cuma günü sabahındayız ya. Bu programla beraber ben hafta sonu moduna girebilirim. Gerçi bir akşam da var 2 saatlik programım ama olsun. Yani cuma zaten biliyorsunuz yarı böyle dur şunun üstüne konuşayım ya. Altta bir fon olması daha iyi oluyor. Yani cuma günleri genelde böyle insanlarda bir rehavet oluyor değil mi? Hani cuma günleri genelde insanlar şey diyor değil mi? Yani senin iş bugün hallolmaz. Pazartesi hallederiz. Haftaya kalır, haftaya çözeriz. O iş bende, haftaya çözeceğim aklımda. Pazartesi günü ilk bu işi yapalım. Önümüzdeki hafta halledelim bu işi falan gibi terimler olur yani. Cuma günü böyle. Cuma günü insanlar genelde işe ne kadar verimli olduklarından değil de daha çok böyle hafta sonu ne yapacaklarını planlar. Hafta sonunun nasıl geçeceğini, hafta sonunun nasıl geçirmek istediklerinin hayalini kurar. Cuma günleri hafta sonu plan program yapma günleridir aslında. Hani double check yapma günüdür. Yani cuma günleri böyle hafta sonu programı yaptığın arkadaşlar teker teker arayıp da ama hiç anlattın mı? Tamam peki şöyle yapıyoruz falan deme günleridir. Ya tabii ki de bu hafta sonu tatil olanlar için, mesaisi olmayanlar için. 657'ye tabi devlet memurları, bilhassa öğretmenler ve öğrencileri için geçerli. Şimdi baktığınız zaman polis memurları da 657'ye tabi. DMK'ya, devlet memurluğu kanuna. Baktığınız zaman sağlıkçılar da aynı şeydir ama çalışanlar çok var. Yani şanslı olanlar diyelim ya. Hafta sonu mesaisi olmayıp da tatil yapan şanslı zümreler. Tabii canım bunlara misyon ama öyle bir şey. Bunlar değişik şeyler. Bunların elinde bir güç var. Dünyayı yöneten 8 aileden biri oluyor bunlar. 2 günlük hafta sonu tatili. Şey mi bugün peki, bir de hayırlı cumalar bir şey var mesela. Hayırlı cumalar diyorduk değil mi? Cumamız mübarek olsun falan. Mesajlarda böyle çiçekler, böcekler falan. Bir yerde böyle gül çıkmış, bir yerde kuş böyle. Cik cik cik cik cik hayırlı cumalar. Canlarım benim, tamam. Şimdi bu şarkı giriş şarkımızdı, şey yapalım. Uzaklarda arama, çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerindesin. Evet, biraz böyle hem şey böyle mesaj, aşk mesajı, hem böyle biraz şey, güzel bir şey ya. Bak şöyle, arabeskvari, bak. Bak.
1: Bırakamam seni ben.
0: Bırakamam seni ben.
1: Yanımdan gidemezsin.
0: Yanımdan gidemezsin.
1: Seviyorsan benim.
0: Seviyorsan benim.
1: Oturup içeceksin.
0: Aa, bu olmadı ama. Seviyorsan benimle oturup çay içeceksin diyelim. Seni ben. Aziz mübarek cuma günü içmek mi içmek falan filan yani. Oturup benimle çay içeceksin. Seviyorsan.

seni canım ben. Ruhumda duyuyorum. Ruhumda duyuyorum. Aşkınla sarhoşum ben. Aşkınla sarhoşum

0: güzel yazmamış mı ya? Uzaklarda arama çünkü sen içimdesin. Taht kurmuşsun kalbime, en güzel yerimdesin yahu. Şimdi hafta sonu kimlerin mesaisinin olmadığını, kimlerin iş başında olduğunu falan bilmiyorum ama emin olduğum birkaç kişi var. Bunlardan bir tanesi kendim. Hani şöyle, aslına bakarsanız bizim mesaimiz var. Yani radyo programcısı demek, televizyoncu demek, gazeteci demek, basın ve medya demek. 24 saat şiarla çalışmak demek. Yani hiçbir şekilde tatilmiş, vay ben tatil yapacağım plaja, öyle bir şey yok. Ya yani biz de gazeteci kimliği olan çalışanlar olduğumuz için bizim mesaimiz var abi. Yani biz kapıya şey yazamıyoruz ki, hafta sonu kapalıyız, cumaya gittik. Banka şubesi mi lan bu? Açılış 9, kapanış 5 yapalım. Ama şöyle, bakınız bizim hafta sonu mesaimiz var, geceleri de mesaimiz var, bunu bir cebe koyalım. Ama şöyle, şimdi yılların tecrübesiyle artık böyle kayıt etme özelliği teknolojisi var ya, programları kayıt altına alabiliyoruz falan böyle. İşte o yüzden hafta sonu mesai saatlerinde tekrar program girebiliyoruz yani. Ama ani bir durum olursa canlıya girecek kadar da hazırız yani. Askerlik yapan beyler bilir, ani müdahale mangası diye bir şey var böyle. Şok manga da denilebilir. Baskın mangası da denilebilir. Orada hazırız ama onun dışında ekstra bir durum yoksa, yani kıyamet kopmuyorsa, yani 9.9 şiddetinde bir deprem olmazsa, ne bileyim yani büyük bir doğal afet olmazsa programın tekrarını dinliyorsunuz. Hafta sonu mesaimiz var, yömyemizi alıyoruz ama banttan yayınlarla. Bunu şey gibi düşünün. Bunu nerede dahil olmak üzere haftanın 6 günlük hizmetinizde olan yağmur yemekçiliği. Cumartesi mesaisi olan ve yağmur yemekçilikten yemek günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Günü hizmetinizde. Bence siz de işlerinizin yemeklerini Yağmur Catering yemekçilikten rica edin. Bence bir görüşün ya, bir anlaşın bak.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek
0: vallahi,
1: işinizi biz çözelim.
0: Valla çalışanlarınız yemek problemi yaşayabilirsiniz. Kimisi der ki çok yağlı oldu. Kimisi der ki

0: çok tuzlu oldu. Kimisi der ki çok hijyenine güvenmiyorum. Kimisi der ki çok lezzetli değil. Bu tür problemler. Bak, bu problemleri ortadan kaldırmak için çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız arayın, biz çözelim ya, gelin görüşelim diyor. Gelelim diyor ya. Ne güzel, hemen arayın o zaman, bak numara Yağmur Yemekçilik.
1: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 0542 144 46 02.
0: Şimdi bu sipariş telefonundan kastımız hani böyle alo Yağmur Yemekçilik mi ya, bizim iş yerinin tabildotunu siz ayarlayabiliyor musunuz ya? Biz 100 kişiyiz abi he. 50 kişilik olsun. Böyle yani tutup da alo ben Erdemli'den arıyorum, bana bir 3 çeşit yeme öyle bir aman diyeyim. Alo ben Silifke'den arıyorum, sabah Tolga'dan duydum 3 çeşit yemek istiyorum. O değil, 100 kişilik 500 kişilik falan. Ben size söyleyeyim yani yılların tecrübesiyle iş yerlerine hızlı servis.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçiliği.
0: Ben size söyleyeyim, yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçiliği. Ben size söyleyeyim, Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek sadece 200 lira.
1: Yağmur Catering Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Catering Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet, 3 çeşitten kastımız ana yemeği, pilavı, salatası, yanında limon, biber ve ekmeği de ikram. Hepsi birlikte sadece 200 lira. Yağmur Catering Yemekçilik'te. Catering işletmecisi Cumali Kırmaz Usta ve ailesi, hayırlı cumalar ve hafta sonu mesaisi olmayanlara mutlu tatiller. Hayırlı cumalar. Yağmur Catering Yemekçilik. Cumamız mübarek olsun.

Maya açıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Ramazan'dan önce hayatımıza giren bir şey var biliyoruz. Aslında birçoğumuzun hayatındaydı. Birçoğumuz duymamıştık ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Güzel bir ilahiden bahsediyorum. Hani şu 7'den 77'ye Allah dedirten, hani şu çocukların ağzına Allah'ı dolayan şey ilahiden bahsediyorum. Hatırlayanlar ve anımsayanlar ve evet doğru ya diyenler vardır. Evet onu yapalım ya harbiden Ramazan ayından önce çıktı. Tabii buna çok itirazlar da geldi. Olur mu öyle şey falan da denildi ama biz işimize bakalım ya. Tabii canım bugün madem cuma o zaman son 2-3-5. Kabe'de hacılar hurer sesleri yeri göğü inletir Allah. Melekler defteri yeniler Allah. İzin ver de yüzünü görelim Allah. İzin ver de...

Hatırlıyorsunuz değil mi? Yani birçoğunuzun zaten daha önce hayatındaydı biliyordunuz ama birçoğumuz da yeni duymuştuk. Kabe'de hacılar Uder Allah. Ama devamı da var biliyor musunuz? Kabe'nin yolları taşlıdır Allah. Hacıların gözleri yaşlıdır Allah. Dervişlerin ciğerleri

Allah, göster cemalini görelim Allah, izin ver de Kabe'ne varalım Allah. Ne güzel değil mi, hayatımıza girdi, sonra bir baktık çocuklar falan söylüyorlar okullarda, böyle teneffüslerde, zillerde falan, böyle özellikle Ramazan ruhuyla falan bütünleşti. Kendi bu zaten olan bir çalışmaydı, ilahiydi. Yıllardır hayatımızdaydı ama biraz bizim çok dikkatimiz çekmemiş olmuş olma ihtimali var. Düşman ama artık herkes biliyor yani. Sadece Kabe'nin dediğiniz zaman bir şeyi geliyor. Devamı geliyor. Dilimize pelesenk oldu ya. Yani. Tabii dediğimiz gibi buna itiraz edenler de oldu. Çocukları aşılamayın falan filan denildi ama. Arkadaşım işte kimisi Tarkan'ın şarkısını söylüyor. Kimisi Bülent Ersoy. Kimisi İbrahim Tatlıses'in. Kimisi Şivan Perver'in. Kimisi Kabe dağcılar Huder Allah der. Kimisi istediği şeyi söyleyip istediği deyişi söyleyebilir yani. O yüzden problem yok. Yani onu söyleyince problem yok da Kabe dağcılar Huder Allah deyince mi problem? Herkes istediğini yapsın ya. Herkes istediğini söylesin. Ama bu ilahinin geçtiğimiz günlere, haftalara, aylara damga vurması ve dilimize pelesenk olması beni çok mutlu etti. Kabe'de hacılar Huder

Yani belki de birçoğumuz Kabe'de hu diyemiyoruz, hacı olamıyoruz ama sonuç itibariyle hepimiz aynı gökyüzünün altında yaşıyoruz. Şimdi aynı gökyüzünün altı dünya insanlarıyla ortak paylaştığımız dünya için geçerli. Ama bizim ülkemizde bakacak olursak, yani bizim ülkemizde şey diyebiliriz, aynı bayrağın altındayız. Aynı toprakları paylaşıyoruz. Hatta çoğumuz aynı mücadele içinde, aynı kandanız, aynı rifle gidiyoruz. Yani bir şey söyleyeyim, başka Türkiye yok. Yani birlik ve beraberlik anlamında birbirimize ciddi anlamda kenetlenmemiz gerekiyor. Hani yıllar öncesinde filozofların, felsefecilerin ve düşünürlerin de beyan ettiği ve bir çift sözle beyan edilen bir kelime. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Yani bunun için uzun uzun düşünmeye veya uzun yıllar geçmesine gerek yok. Bunu zaten biliyoruz. Hani en ufak bir şeyde bazen ayrışabiliyoruz ya. Mesela bir futbol takımında futbol maçı izlerken. Ne bileyim işte az önce bahsettiğim Kabe'de hacılar hu der Allah. İlahisiyle ayrışabiliyoruz. Bazen böyle siyasi parti olayında ayrışabiliyoruz ama bunu tamam, rekabet güzel de tadı rekabet, konuşmak, uzlaşmak, çeşitlik, bunların hepsi eyvallah ama yeri geldiğinde de birlik ve beraberliğimizi korumamız gerekiyor. Sizlerin de bildiği gibi Orta Doğu ateş çemberi. Biz de şehir ne kadar böyle yüzümüzde Avrupa'ya muhasır medeniyetler seviyesine dönmüş olsak da asla inkar edemeyeceğimiz, reddedemeyeceğimiz bir gerçek var. Orta Doğu topraklarındayız. Topraklarımızın sadece %5'lik kısmı Avrupa'da. Biz genel olarak Orta Doğu insanıyız abi. Yani damarlarımızda Orta Doğu kanı var. Orta Doğu'ya daha yakınız. Biz de Orta Doğu toplumundayız. İşte bu yüzden hani böyle ufak tefek tatlı rekabetli ayrışmaları falan bir tarafa bırakarak bence birlik ve beraberlik olmak. Bence İslamiyet'in çatısı altında toplanmak. Ya ben her zaman şey demişimdir. Müslümanlık ve İslamiyet güzel bir şey ama yani gayrimüslim de olunsa, ateist de olunsa vicdan ve merhamet şemsiyesi altında toplanılabilir görüşündeyim ben. Yani elbet bir gün Orta Doğu güçlenecek. Elbet bir gün zalimin zulmü son bulacak. Elbet bir gün merhamet kazanacak, vicdan kazanacak, mazlumlar kazanacak. Elbet bir gün bir sabah gelecek ki kardan aydınlık.

aydınlık. Artık gelsin kardan aydınlık ya. Harbiden bitmeyen mutlu gerçekler. Bir sabah gelsin kardan aydınlık. Hayırlı cumalar olsun. Cumamız mübarek olsun. Her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun.

0: Ay Tolga harikasın ya.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
2: Reklam tanıtır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Anlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Başlıyor Tolga Dünyası, başlıyor.
1: Herkesi zalim, kendini alim.
0: Herkesi zalim, kendini alim bile hissetmen normal.
1: Senin gibiler için özel idman.
0: Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapıyorlar. Seni huyundan, seni soyundan.

0: Canlarım benim günaydınlar olsun. Canlarım benim hayırlı sabahlar olsun. Canlarım benim sabah şerifleriniz hayır olsun. Canlarım benim güne Mersin FM radyosunda.
1: Mersin FM.
0: Tolga dünyası ile başlayanlara.
2: Şu anda Tolga dünyasındasınız.
0: Hayırlı sabahlarınız olsun. Ulaşma. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Gününüz aydın olsun. Canlarım benim uyanmakta sorun yaşayanlar. Yataklarından kalkanlar ama ayakta uyuyanlar. Ya beş dakika daha ya diyenler. Gece çok geç yattığı için sabah erken uyanamayanlar. Ama sabah uyandığında çok uykusu olduğundan ötürü akşam var ya beşte geleceğim kafamı koyup yatacağım hadi. Öyle demeyin, sabah bu saatlerde alınan kararların hiçbirisi uygulanmıyor. Zaten uygulamayın. Çok sağlıklı bir ruh halinde ve çok sağlıklı bir kafa yapısında olmayabilirsiniz. Benim için söz konusu değil bu. Çünkü ben her gece erken yatarım, her sabah erken kalkarım. Bir yumurtayı sütle çarparım. Canlarım benim. Tabii tabii benim gibi bak bu saatte günün şu saatinde benim gibi enerjik, benim gibi zıpkın gibi, fişek gibi, dipçik gibi, benim gibi neşeli eğlenceli olmak için iki alternatif var. Bir, gece sabaha kadar uyumayacaksınız, şu an enerjiniz tamam olacak. İki, 7'de değil de 6'da belki de 5'de uyanacaksınız. Erken kalkıp yol alacaksınız. Erkenden yollara koyulacaksınız. Canlarım benim, merak etmeyin. Siz de çok kısa bir süre içerisinde, yani bir iki saat falan değil, bir saat falan değil, yarım saat, 10-15 dakika içerisinde bu kıvama geleceksiniz. Merak etmeyin, ben enerjimi sizlere yollayacağım, merak etmeyin. Günün şu saatinde bu frekansa tesadüf ettiyseniz, enerji istiyorsanız doğru yerde doğru frekansta. Mersin FM Radyosu'nda Tolga Dünyası dostları.
3: Herkesi zalim, kendini alim, hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için

0: canlarım benim 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz üzere sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Catering yemekçilik. Yani bu programı dinlediğinizde sabahın neşesini, enerjisini, sabahın o size lazım olan vitaminini aldığınız gibi aynı zamanda size bir de güzel çorbanın adresini veriyoruz.

sabahın bu saatinde. Belki de soğuk bir Mersin sabahında. Belki de içiniz üşürken şöyle kemik suyuna müthiş bir mercimek çorbası. Kim reddedebilir ki? Bakınız kemik suyuna diyorum. Yani kısık ateşte tam 12 saat boyunca kaynatılan kemiğin suyundan. Evet evet, mercimek çorbası diyorum. Üzerinde böyle tereyağlı sosu diyorum. Yanında limonu, biberi, ekmeği diyorum. Öyle güzel bir mideniz bayram etsin, şenlensin diyorum. Güne güzel bir mercimek çorbasıyla başlamak için yağmur yemekçiliği seçin diyorum ya. Evet evet. Evet evet. Sabah kahvaltısında ve çorbada iddialı yağmur yemekçilik. Nitekim yağmur yemekçiliğin tam ünvanı yağmur yemekçilik ve kahvaltı salonu. İşte bu kahvaltı salonunda tabii ki de mercimek çorbası fixtir vardır. Ama dileyene böyle tost olabilir, kaşarlı sucuklu. Dileyene menemen olabilir, soğanlı soğansız. Dileyene sucuklu yumurta olabilir. Dileyene böyle zeytinli, peynirli, ballı, tereyağlı, kaymaklı kahvaltı falan olabilir. Yani siz yeter ki gidin yağmur yemekçiliğe, vallahi biz açız deyin. Siz yağmur yemekçiliğe gidin, vallahi kahvaltı yapmadık deyin. Bakınız günün şu saatinde belki sizin afyonunuz patlamamış olabilir ama yağmur yemekçiliğin hem çayı hem çorbası hem kahvaltısı hazır. Sizi bekliyorum. Yağmur yemekçilik. Tırmız sanayi sitesi, sosyal tesisleri, PTT yanında. Yağmur yemekçilik. Bir telefonunuzla her an her yerde. Instagram yağmur yemekçilik, takip edin. Tabii otosunu servis de var ha. Böyle düğün, nişan, cenaze, toplu yemek organizasyonlarınızda da çözüm ortağınız ha. Tek rakibimiz anneniz diyor ha, ona göre. Canlarım benim. Burası Tolga Dünyası. Ne durumdayız? Oluyor mu ufaktan böyle? Hani bundan ortalama 15 dakika öncesinde bıraksalar biraz daha yatarız ama şu an yatmazsınız değil mi? Hani öyle oluyor ya, belli bir dakika böyle hakikaten uyku ağır basıyor. Belli bir dakika, belli bir zaman dilimi içerisinde hakikaten yataktan kalkmak istemiyoruz ama belli bir zaman sonra da yok ya. Ne yatacağız baba, işimiz gücümüz var ya. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Güne neşeli, enerjik başlamanın eğer ki birinci yolu sıkı bir kahvaltıysa, ikinci yolu da besmeleyle başlamaktır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahi lalü lazim ya Allah ya bismillah.

Peki kimler şu anda kalktı, kimler uyandı, kimler yol aldı, kimler güne Mersin'de Tolga Dünyası'na başlıyor? Kimler şu anda bu radyoya kulak veriyor? Kimler şu anda bu programa kulak veriyor? Kimler bizimle? Tolga Dünyası'nı kimler dinliyor? 0546 977 84 32. İnsanlık için küçük ama ikimiz için büyük bir adım atmaya ne dersiniz? Tolga Dünyası'nı kimler nereden dinliyor? 0546 977 84 32. Hadi ilk adımı, ilk mesajı sen at. Tolga Dünyası'nı kimler nereden, kimlerle dinliyor? 0546 977 84 32. Kaydet numarayı, yolla gelsin.

Tamam mıyız, mutabık mıyız? Numara kaydedildi mi? Canlarım benim, burası Mersem Radyosu Tolga Dünyası programı. İlk adımı siz atın. 0546 977 8432. Hadi o zaman numarayı kaydedin, günaydın yazın gönderin. Hadi o zaman numarayı kaydedin, hayırlı sabahlar yazın gönderin. E hadi o zaman numarayı kaydedin, sabah şeriflerimiz hayır olsun yazın gönderin. E hadi numarayı yazın, kaydedin, selamun aleyküm yazın gönderin.

0: 1995'ten bugüne 30 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta İşletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet Yolu, Mersin.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 300

0: 25 33 38.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Şimdi normal şartlar altında insan olduğu için erken kalkmak gerçekten çok zor. İnanılmaz derecede işkence gibi bir şey. Normal şartlar altında insanların uykuya doyması, güne başlaması hakikaten insana zulüm gibi geliyor. Hele ki bu iki günlük hafta sonu tatilinin sonrasında olunca biraz daha insana zor geliyor, zul geliyor. Biraz daha insana böyle hakikaten şey geliyor ya böyle. Ya hep böyle ya 5 dakika daha ya muhabbetimiz var ya. Sanki böyle şu anda iş başı yapacakmışız da hiçbir şekilde frene basmayacakmışız gibi geliyor. Canlarım benim, günaydınlar. Yepyeni bir günün sabahından ve yepyeni bir haftanın ilk gününün sabahından günaydın. Yani doğruyu söylemek gerekirse, dürüst olmak gerekirse, açık olmak gerekirse, şeffaf olmak gerekirse, dinleyicime karşı her şeyi tüm çıplaklığıyla anlatmam, izah etmem gerekirse, dinleyicime karşı açıklayıcı olma görevimi yerine getirmem gerekirse, bu program şöyle özel bir program, hatta bu hafta şöyle özel bir hafta. Şimdi bakınız, burası çok önemli bir detay. İşte öncelikle Kurban Bayramı'na adım adım yaklaştığımız bir günün sabahındayız. Kurban Bayramı tatilinin bir öncesi, haftanın ilk gününün sabahındayız. Ama aynı zamanda Kurban Bayramı gelmiş geçmiş. 9 günlük tatile girilmiş, bitirilmiş. Ve bayram tatili sonrası ilk günün sabahındayız. Hani programı resmi olarak aslında 18 Mayıs Pazartesi gününü canlı yayınlıyoruz. Aynı zamanda kayıt altına alıyoruz. Yani 18 Mayıs demek önümüzde Kurban Bayramı ve bayram tatili var demek. Bir de bu programı birinde dinliyoruz. Bir de bu programı 1 Haziran, Haziran'ın 1'i. 1 Haziran Pazartesi sabahı dinliyoruz. Yani sabah oldu bak, bir anda tatile giderken bir anda tatil sonu. Bir anda tamam ya, şunun şurasında ne kaldı zaten, bu haftayı da çıkartalım aradan, zaten 9 gün tatil var kafası. Diğer taraftan da of be, şu tatil nasıl geçti birdenbire ya. Ben de şimdi şey mi oldu, ben sendromcu muyum? Ben sendromlu muyum? Bende sendrom mu var kafası? Evet evet. 18 Mayıs Pazartesi sabahı Kurban Bayramı'na, Kurban Bayramı tatiline hazırlananlar, Sıla-i Rahim yapmak için gün sayanlar, bayram tatili için heyecanlananlara da günaydın. 1 Haziran Pazartesi sabahı. Vallahi tatil geride kaldı. Vallahi yepyeni bir dönem. Yepyeni bir mevsim. Yepyeni bir temaşa. Yepyeni bir dünya bizi bekliyor. Evet evet. 1 Haziran hem yaz mevsiminin ilk ayının ilk gününün sabahı, hem Kurban Bayramı sonrası mesai sabahı. Haziran'a hazır mıyız? Hazır mıyız? Her şey yolunda mı? O zaman gönder gelsin Haziran ayını da, yaz mevsimi de. Gönder gelsin. Gönder gelsin.

0: Mersin'desiniz.
1: Mersin FM. 104.6.
2: Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nda.

affediyor. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğindeki Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız. Evet evet. Az önce dinleyiciye sorduk. Bu arada bugün gönderilen mesajlar aynı zamanda 1 Haziran haftasında da 1 Haziran sabahında da yayında olacak. Yani kampanya var. Bir mesaj gönderene ikinci mesaj bedava. Yani Tolga Dünyası'ndan şok kampanya. Bugün mesaj gönderenlere mesajları ayrıyetten 1 Haziran sabahında da yayında. Yani bugün dinleyiciye günaydın diyenler aynı zamanda 1 Haziran sabahındaki dinleyici de günaydın diyebiliyorlar. Yani bir alana ikinci hediye ediyoruz. Yani gel vatandaş, gel Tolga Dünyası kampanyasına gir. Dinleyiciye sorduk kimler dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk Tolga Dünyası'nı kimler, nereden, kimlerle dinliyor diye. Dinleyiciye sorduk biz, hey dinleyici sen kimsin ya diye. Dinleyici de bize dedi ki sen benim kim Allah'ım abi ne yapıyorsun? Günün ilk mesajı sevgili Ersin'den gelmiş. Sevgili Ersin Instagram'dan günaydınlar, hayırlı sabahlar, sana da güzel bir sabah olsun sevgili Tolga diyor Ersin. Ersin de var ya, harbiden böyle güzel bir mesaj yazmış ha, günaydınlar, hayırlı sabahlar, sevgili Tolga falan böyle. Şey gibi ya, Abidin gibi, Abidin. Bana mutluluğun resmini çizebilir misin Abidin? Ersin, günaydın Ersin. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şevlerin hayırlı olsun Ersin. Günün aydın olsun Ersin. Merhabalar Tolga abi, ben Oğuz, yaklaşık 2 ay önce bir tesadüf etmiştim. Çok da dinleyememiştim, şimdi yine tesadüf ettim. Böyle böyle galiba triyaki olacağım diyor. Oğuz, bu nasıl iş lan? Olur mu öyle şey ya? Ya şimdi düşünsene, bu kızla tanışıyorsun, date'e çıkıyorsun, 2 ay aramıyorsun. 2 ay sonra diyorsun ki lan bir kız vardı, 2 ay önce date'e çıkmıştım, dur ben bir daha arayayım falan. Sonra diyorsun ki tamam 6 ay sonra bir daha, oğlum ben neyim lan sen? Şey mi demeye çalışıyorsun, ne body diyorlardı, şok mu, neydi o? Bak, olaya bak ya. Ama işte dinleyicinin böyle bir özgürlüğü var. Bugün canı ister dinler, yarın canı ister dinlemez. Hani tabii canım, bak biz radyo programcıların öyle bir şeyi yok maalesef. Mesela ben dün de programdaydım. Ben ne kadar banttan yayın olsa da yayın sonuçta, hafta sonu da var. Yani yazın sıcağı kışın soğuğu demeden, haftanın içi haftanın sonu demeden, sabahın erkeni gecenin karanlığı demeden biz programımızı yapıyoruz. Yani şey olayımız yok ya Ersin gibi. Ya bugün yapmayayım lan, ne olacak? Ama dinleyeceğiz bak.

dinleyici. Şu an düşünsenize ya, sanki dünyayı yönetiyor. Bak düğmenin birisine basıyor, Tolga konuşuyor. Başka bir düğmeye basıyor. Çok süper oldu. Açmada kırıldı. Fırtınalar sürdü. Oğuz'a bakar mısın ya? İki ay önce. Neyse tamam peki. Buna da şükür. El gibi dinleyiciye iyi davranalım da belki 2-3 ay sonra bir daha dinlerim. Buradan sevgili Oğuzhan dinleyicimize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Buradan kucak dolusu, öpücük, kamyon dolusu, gülücük güzel şeyler söylüyoruz. Dur şey diyeyim dur. Amiren abisi, canım abim, Oğuz abime. Artık Oğuz'cum yani 2 ay mesela bırakmazsın. Önümüzdeki ay falan dinlersin ha. Bence de daha mantıklı. Özgür aramızda söylediğin gibi bir de işimize vardık. Biz de çayımızı koyduk. Birazdan kahvaltı yapacağız. Buyur gel diyor. Özgür. Özgürcüm teşekkür ederim teklifler için ama sen kadar özgür değilim ben. Şu anda sen programı Akdeniz'in incisi, güneyin birincisi güzel Mersin'den dinliyorsun. Biz programı Ankara'dan yapıyoruz. Umarım arasından şey çıkanlar çıkmaz. Tamam da kanka ne alaka. Bunun uzun bir hikayesi var Özgür. Kahvaltıya gelince anlatırım sana. Ben teklifleri açayım Özgürcüğüm. Yani seninki güzel, masum, basit bir kahvaltı teklifi. Yani daha ağırlarını da almıştım yani. Ahlaksızlarını da açayım. Kebap teklifi de aldım böyle. Akşam yemeği teklifi de aldım daha önce. Gece bize gelsene teklifi de aldım. Gece korkuyorum yanımda gel teklifi. Bunlar biz insanoğlu için. İşte bunlar biz radyocular için. Bunlar biz popüler insanlar için geçer. Şimdi bu teklifleri sunanlara da hak veriyorum tabii. Haklılar, buldular yumurta gibi radyo programcısını. Ben de olsam. Özgürcüm sen bir kahvaltıya çağırmışsın. Bir kahvaltı, bir çay bunlar yani şey aramızda lafı olmaz böyle şeylerin tabii. Peki sevgili Özgür ve Özgür gibi erkenden iş yerlerine varmış olanlara, erkenden çayın sularını koymuş olanlara, erkenden çayı demlemiş olanlara, şu anda çayları hazır olmuş olanlara, günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun, afiyet bal şeker olsun. Gününüz aydın, sabah şerifleriniz hayır olsun. Bu şarkı kısa ama bir o kadar da etkili bir şarkı. Ben dinleyeceğim kulağımda kulaklık son ses. Size de tavsiye ediyorum.

0: Yemekçilik.
1: Sulu yemek ve kahvaltıda yağmur catering yemek. Canlarım benim, az önce de bahsettiğim gibi programa iki türlü bakabilirsiniz. Birincisi bayram arifesi sabahı, önümüzdeki hafta bayrama gireceğiz inşallah. Hatta bu haftanın cuması 9 günlük bayram tatili başlangıcı olacak. Programı bu hafta dinliyorsan yola çıkman öncesinde kendi aracında gideceksen mutlaka araçlarınızın bakımını yaptırın. Yağına, suyuna, frenine, müşterine, şanzımanına falan da filan da baktırın. Balatasına, baskı balatasına. Bunlara baktırın, bakımını yaptırın. Güzel bir dinlenin, deşarj olun. Kafanızı boşaltın. Güzel, sağlam, güzel kafayla çıkın şeye yani. Güzel kafa deyince şeydi la. Şimdi dalgınım. Derken boş. Relax olun yani, anlatabiliyor muyum? Araba kullanacağınız ya. Çocuk var, şey var yani, şey olmasın. Birincisi böyle bir hafta, ikincisi artık bayram tatili falan bitti.

9 günlük tatilin içinden geçirmiş. Artık hafta sonu memleketlere dönül, artık geri dönülmüş memleket şöyle, gidilen yer memleket olduğuna göre yaşanılan yerde yaşanılan yer. Bir şekilde geri dönüş yapılmış. Artık mesai, bak normal şartlar altında 18'in haftasında da okullar devam ediyor. Çocuklar okula gidiyor, tekrar yapıyor, müfredatı inceliyor. Öğretmenler yeni bilgiler veriyor, yeni bilgiler, üniteler devam ediyor. Ama şimdi birinin sabahında dinleyenler var ya, şey bak, şey diyenler var. Ya şimdi bizim müfredat bitti biliyorsunuz mu? Yani bence bayramdan sonra çocuğu göndermeyin yani. Tabii canım, ne yapacak çocuk? Sıkılır burada zaten, yok ki. İşimiz gücümüz yok. Bir şey diyoruz, serbest takılın diyoruz öyle. Valla bir göndermeyin yani, valla ben de geldim. Şimdi geçtiğimiz sene bununla karşılaştık, evet. Geçen sene biraz daha geçti Kurban Bayramı, doğru. Biraz daha böyle Haziran'ın 5'inde falan başlamıştı. İşte 10'unda 10'u falan gibi. Öğretmenler, hocalar dediler artık yani bitti, tamam. Çocuklar da sıkıldı artık. Hani motive olamıyorlar. Hani bizim de müfredat bitti. Yani ne yapsak acaba falan diyeceğim, ama bir de bu sene baktığınız zaman ayın 1'inde tekrardan ders başı yapılıyor normal şartlar altında. Yani bunu tatile çıkmadan önce öğretmenlerin çoğunluğu öğrencilere söyledi. Arkadaşlar, çocuklar, bayram dönüşü şu konudan devam edeceğiz, şunu çalışacağız ona göre diye. Müfredatı belli yani. 1 Haziran haftası, 8 Haziran haftası, 15 Haziran haftası diye müfredat elinde var. Birçok öğretmenin işini severek yapan, gönlüyle yapan, çocuklarını seven, eğitime gönül veren, yani emir ve kurallara riayet eden, hani Milli Eğitim Bakanlığı yayınlıyor ya genelde. Yani okullar bu sene 26 Haziran'da kapanıyorsa, karneler 26 Haziran'da dağıtılıyorsa, yani 26 Haziran'a kadar görev yapmak gerekiyorsa 26 Haziran'dır abi, yani bunu şey yapmaya gerek yok ya, bitti gönderme. Yani. Ama tabii ki de her meslekte olduğu gibi bu meslekte de var. Ya şimdi de müfredat bitti mesela, sorun değil de. Yani her fırsatı tatile çeviren. Her fırsatta yok yok yarın şey yapmayın siz ya, valla bu hafta her fırsatta çocuklar açın kitaplarınızı baştan sona okuyun bakayım. Okuyun lan, ne olacak? Her fırsat. Öğretmenim bir şey soracaktım. Bu dağlar denize paylaş. Tamam evladım, kaç kere anlatacağız yerden? Anlattım bir kere oğlum, dinleseydiniz, Allah Allah. Yani... İşim gücüm yok, ben size sürekli dağlar denize paylaşıyorum. Evet. Ben size işim gücüm yok, sürekli maki bitki örgüsünü mü anlatacağım? Öyle öyle. Kimi radyo programcısı var, sabah erken kalkar yol alır, erkenden gelir programında. Heyo yapar. Kimi radyo programcısı... Öyle. O yüzden hazırlıklı olun. Şimdi 1 Haziran sabahı normal şartlar altında. Hanımlar yine erkenden kalktılar. Yine çayın suyunu koydular. Yine kahvaltıyı hazırladılar. Yine çocuklarını okula gönderdiler. Eşlerini işe gönderdiler. Yine hayat devam ediyor aslında. Yani okula gidenler okula. İşi olanlar işe, normali bu. Yani tamam bir izin alındı, tatil bağlandı falan ama budur yani. Tamam, hayat devam ediyor yani, anlatabiliyor muyum? Ama dediğimiz gibi şeylerde karşılaşacağız. Şimdi insanlarda bir handikap olacak. Bak yarın bir gün, bunu 18 Mayıs sabahı için söylüyorum. Yarın bir gün haberlerde şey duyacağız. Bayramdan sonra okul var mı? Google aratılacak mesela. Bayramdan sonra okullar devam ediyor. Bunu soracaklar. Servis grupları şey yazacak. Çocuğunu okula göndermeyenler yazsın, göndermeyenler. Sonra Haziran'ın birkaç gün sonrasında şey diyecekler. Sevgili veliler, birçok veli çocuğunu okula göndermiyor. Birkaçı kaldı. Onlar da gelmezse servis yapmayacağız. Ama ödemenizi zamanında yaptığınız için teşekkür ederim. Yani bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi ben bu servis ücretini önden ödediysem niye çocuğu götürmemeyi tercih ediyorsun? Madem çocuğu götürmeyi tercih etmiyorsun, ben servis parasını niye önden ödedim?

artık ders yapmayacağız. Müfredat bitti. Dersler boş geçecek. Çocuklar gelmesin olayı. Öğretmenin işine gelir, servisin işine gelir. Kimin işine gelmez? Tabii ki de kantincinin işine gelmez ya. Kantinci oraya bilmem kaç iş günü için ödeme yapmış. Ama işte böyle okul yok falan denildiği zaman işler düşüyor. Bu adam ihaleye girmiş. Bu adam

Tamam mı yapıyorsunuz? Tekrar mı bindiriyorsunuz? Tamam da bitti müfredat. Biz bitirdik ya. Kimse gelmiyor zaten. Dolmuyor. Bu tür durumla karşılaşanlar yazsın bana, ben de buradan okuyayım. İfşalıyım. Harbiden okuyayım, ifşa edeyim. Harbiden.

Gül. 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta ve ailesi ve ekibi işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliği'nin sunduğu Tolga. Şöyle oluyor, Cumali Usta'nın bir işletmesi var, adı Yağmur Yemekçilik. Ailesiyle beraber, ekibiyle beraber bu işletmeyi işletiyor. Bir de programımıza destek sunuyor, bir de programımıza maddi katkı sağlıyor. Diyor ki Tolgacığım, parası benden, sunması senden diyor. Şimdi sabah kahvaltısını yaptınız mı? Hala kahvaltıda mısınız? Yoksa hala böyle Tolgacığım sabah sabah ne kahvaltısı, ne yemeği falan kafasında mısınız bilmiyorum ama. Şimdi bunu söyleyince şey yapanlar, sabah sabah ne köftesi, ne salçası, ne diyor. Tamam da. Hani bugün öğlenleyin Yağmur Catering Yemekçilik'te menüde ne olduğunu bilmek insanların bence hakkı diye tahmin ediyorum yani. Bence insanların bunu bilmesi gerekiyor diye biliyorum yani. Tabii canım ya. Tabii ya, tabii ya. Soslu İnegöl köfte bu sabah Yağmur Catering Yemekçilik'te. Yoğurtlu mantı bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te. Ekşili misket köfte bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te. Besli tava bugün Yağmur Catering Yemekçilik'te. Ve aynı zamanda kuru fasulye, güveçte kuru fasulye. Yine Yağmur Catering Yemekçilik. Bunlar ana yemeklerdi. Yardımcı ve ikinci çeşit, ikinci ürün yemeklerdi. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası, ezogelin çorbası ve soslu makarna.

0: Yine yağmur catering yemek. Üçüncü çeşit olarak yemeklerin yanında ikram edilen cacık, salata, ayran, şalgam, yoğurt, meyve. Yine yağmur catering yemekçilikte. Ve biliyorsunuz ki yağmur catering yemekçilikte.
1: Yağmur catering yemekçilikten bol bol ye, az az öde. Yağmur catering yemekçilikte 3 çeşit yemek 200 lira.
0: Evet evet, doğru duydunuz. Yağmur catering yemekçilikte. 3 çeşit yemek 500 değil, 400 değil, 300 değil. Sadece 200 lira. 200 lira ya. Şu anda en büyük banknot olan var ya 200 lira. Hani bozdurduğunuzda hiçbir şey alamadınız banka. Hani bir tantuni yemeye gittiniz de yiyemediniz, para birimi var ya 200 lira. Hani bir kebap yemeye gittiniz de yiyemediniz, para birimi var mı ya 200 lira. Hani iki arkadaş bir kahve içmeye gittiğinizde de yetmeyen para birimi var ya 200 lira. Yağmur catering yemekçilikte ana yemeği pilavı, salatası, limon, biber ve ekmeğiyle beraber. Hepsi birden bol bol ye. Sadece 200 lira. Hem hijyenik, hem güvenilir. Hem kaliteli, hem lezzetli, hem hesaplı, hem ekonomik. Yağmur catering yemek.

0: gidelim, gidelim çayımızı tazeleyelim, ihtiyacımızı giderelim. Instagram'dan Radyocu Tolga takipleşelim, mesajlaşalım. Instagram Radyocu Tolga, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Instagram Radyocu Tolga. Buluşabiliriz, kavuşabiliriz, kaynaşabiliriz, bekliyorum.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam tanıtır.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
5: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
6: İster tıkla, ister uğra.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537

0: 0399-77-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531-810-2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538-844-2616. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla, İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538-844-2616 Akdeniz Mersin.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda tabldot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering, yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

0: Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar. Burası Mersin FM Radyosu.
1: Mersin FM.
0: Mersin FM Radyosu'nun Tolga Dünyası programı.
2: Şu anda Tolga Dünyası'ndasınız.
0: Benim dünyam.

Ya az önce bir hatırlatma yaptım, şimdi yapmam gerekiyor. Yani yasal değil ama etik. Yani dinleyiciye bunu söylemesen de olur ama söylesen daha iyi olur. Yani dürüstlük timsali bir itiraf gibi bir şey düşünebilirsiniz. Programı 1 Haziran sabahında dinleyenler var. 1 Haziran sabahı ki o 1 Haziran sabahı bayram sonrası sabahı. O 1 Haziran ki 9 günlük tatil sonrası sabahı. O 1 Haziran ki ilkbahardan sonra girilen yaz ayının, yaz mevsiminin ilk günün sabahı. O 1 Haziran ki kredi kartlarının patladığı, kredilerin çekilip harcandığı, insanların çılgın gibi bayram tatili sonrası, moral bozuk bir şekilde, moralsiz bir şekilde işe gittiği günün sabahı. Şimdi bu programın tekrar dinlendiği tarih, bir de programın canlı yayınlandığı tarih var. Bu da 18 Mayıs, yani tam da 14 gün öncesi. Yani böyle de bir şey oldu, tevafuk oldu, tevafuk. Şimdi bir baktığınız zaman mesela programın canlı yayınlandığı sabah tatile adım adım gidiyoruz bak. Tatil öncesi haftası, tamam mı? Böyle tatil motivasyonu, evet arkadaşlar önümüzde tatil var. Bu 9 günlük tatilde kumsallar, plajlar, denizler, oteller, şezlonglar, havuzlar, kızgın kumlar, serin sular, bikinili kızlar. Şey bayram tatili ya, insanlarla hadi görüşürüz, hayırlı bayramlar falan. Ama bir programın tekrarının yayınlandığı sabah ve o hafta vallahi bunu sorma ya, kartlar limit yok lan, patladı. Valla ne oldu ben de anlamadım, nasıl oldu ben de anlamadım kardeş. Yani karta bir yükleniverek dedik lan, şimdi var ya az önce ekmek alacağım, yok. Red dedi ya, red, red dedir ya, red dedir, red. İngilizce'de kırmızı red, Türkçe'de ne diyor red? Red Türkçe ne anlamı ya, o durum. Yani şu anda 1 Haziran şey olayı ya, şimdiki aklım olsa yapmazdım. Ya gerçi bu artık kart, kredi kartı, KMH olaylarında artık insanlarda şimdiki aklım olsa yapmazdım değil de şey olayı var. Yaptıklarımdan pişman değilim, aklım hala yapmadıklarım. Yani özellikle böyle tatil dönemlerinde Kurban Bayramı'na adım adım yaklaşırken X, Y, Z, Q bankalarından kredi kartı, KMH patlamış. Yaptıklarımdan pişman değilim

0: çalışıyoruz ona bir banka varmış. Biz buna niye başvurmadık lan? Şimdi vermezler ki. Evet evet. Bayram sonrası dönüşü. Şimdi bayram öncesine gelecek olursak bayram tatilinde böyle gerçekten bir tatile çevirecek olanlar var mı? Yani böyle kızgın kumlar, serin sular falan. Böyle havuz başı, 3 buzlu limonata falan. Akşamları already club, come on, come on. Bunların hepsi okey mi? Var mı böyle? Canlarım benim. Ama şey tabii bizim temennimiz, bizim tavsiyemiz Sıla-i Rahim. Yolculuğu güzel bir şey. Seyahat güzel bir şey. Travel olmak güzel bir şey. Gezgin olmak güzel bir şey. Ama bayramı da bayram gibi yaşamak nasıl olur sizce? Dalgancığım biz mesaj gönderiyoruz aynı bayram. Dalgancığım biz arıyoruz telefonla. Alo, iyi bayramlar, ne haber? Başkası yok. Tamam, imkanın yoksa yapacak bir şey yok zaten de imkanın varsa. Hele ki bir de imkanın varsa. Hele ki bir de iman varsa imkan da vardır. Yani Sıla-i Rahim büyükleri ziyaret. Hayatta olan büyüklerimizin elini öpme. Hayatını kaybetmişlerimizin mezarlıklarını, kabristanlarını ziyaret etme. Yani temennimiz, tercihimiz, tavsiyemiz bu yönde ama Dalgacım Bodrum'dan bir yer açmışım, böyle bir şey olamaz kardeşim. Bak Bodrum yapıyoruz tamam mı? Gümbet'te böyle bir mekan ayarlamışım. İnanılmaz inandırsın var ya. Ekonomik indirim falan da yakaladık. Dalgacım bu bayram Bodrum'dayız biz ya. Ayık olma. Ha bizimkilere mesaj yazarım. Görüntülü ararız değil mi? Sakalım. Ne diyelim, bizim de hakkımız. Eğlenelim, gülelim, coşalım tabii. Eğlen, coş, işte Tolgoş diye bağırdı. Neden söyle şey yapasım geldi yani.
1: Kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemeğin adresi Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Efendim duyduğunuz gibi hem kaliteli, hem lezzetli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem doyurucu, hem hesaplı, hem ekonomik Yağmur Catering.

0: Selamun aleyküm, hayırlı sabahlar, günaydınlar. Ben Serhat, tüm Tolga dünyası dinleyicilerine güzel bir gün, hayırlı bir hafta dilerim diyor. Sevgili Serhat, nasıl yazmışsın lan? Şiir gibi maşallah, şiir gibi. Efendi bir dinleyicimiz Serhat. Selamun aleyküm Tolga abi, ben Bilal. Abi biz de dinliyoruz ha. Vallahi mı Bilal? Gerçekten mi Bilal? Yemin et lan Bilal. Bilal da radyo başında. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Sabah şeridir, hayırlı olsun Bilal ve dostları. Efendim merhabalar, ben Ümit. Ben de esnafım, ben de iş yerimi açtım. İş yerimde radyonuzu dinliyorum diye. Ümit, sana da günaydınlar esnaf Ümit. Sana da günaydınlar erkenden iş yerine varan Ümit. Radyosunda Mersin'i dinleyen Ümit. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun. Merhabalar, ben Uğur. Aslında programınızı çok da dinlemiyorum ama arkadaşımı işi bırakırken mutlaka sizin programı açıyor. Ben de duymak zorunda kalıyorum. Ne demek lan duymak zorunda, duymak zorunda. Kimse sen... Ne oluyor arkadaş? Sanki zorla dinletiliyormuş gibi. Sen biliyor musun ki Tolga dünyasının faydalarını? Kafa karışık, aga alışık. Sen biliyor musun ki Tolga dünyasının sana sunduğu iyilikleri, güzellikleri? Sen biliyor musun Tolga dünyası dinleyenlerin hayatları nasıl güzelleşti? Sen biliyor musun, bakma Tolga dünyası halka açık bir radyoda programda ama normal şartlar altında platformda olması gerekiyor. Abone olmanız gerekiyor, parayla, faturayla, para kadar koşuyor. Peki, o zaman bu Uğur arkadaşımızın yanında yolculuk yapıp da beni zorla dinleten arkadaşlar, rica ediyoruz. Yapma böyle şeyler. Yapma, aramıza girme Uğur'la. Ben Uğur'la konuşmuyorum, küstüm. Ya ben şimdi Uğur'la konuşmuyorken programımı dinlemesi beni çok... Buradan rica ediyorum. Sevgili Uğur'un yanındaki arkadaş. Başka radyo aç, içeri FM aç. 95.0. Bak orada daha güzel şarkılar var. Kaç kadeh kırıldı. Sarhoş gel. O da bizim. O da Mersin FM'in tolgasız hali. İçeri FM. İçeri FM Mersin FM'in tolgasız hali. Non-stop müzik. Uğur'a bak ya. Uğur'cum, normal şartlar altında ben de konuşmayacaktım da işte yanımda bir arkadaş var, o dedi. Zorla dinletiliyorum. Kafa karışık, aga alışık. Yani. Alışık, hani bu şeye benzer yani. Yok ben dizi izlemiyorum. Genelde belgesel. Sanki Tolga dünyasını dinlemenin ayıp, suç, günah olduğu şeyler yani. Salih de radyo başında günaydınlar, hayırlı sabahlar yazmış. Hüseyin de radyo başında Tolga abi büyüksün yazmış. Onur da mesaj göndermiş. Dinliyoruz seni, kulağımız sende demiş. Emrah da mesaj göndermiş. Abdülhamid'in abisi canım abim yazmış. Ben bazen diyorum ya böyle, Abdülhamid'in abisi. Yunus da radyo başında biz de dinliyoruz demiş. Tamam, günaydın. Mehmet Kaya da aynı. Mehmet Kaya da günaydın, hayırlı bereketli işler herkese demiş. Direksiyon eğitmeni Mehmet Kaya. Evet evet. Direksiyoncu, eğitmen, öğretmen. Her bir şey Mehmet Kaya. Hayırlı sabahlar olsun. Sabah şefleriniz hayır olsun inşallah.
1: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamamak ve pişman olmamak için arayın. Gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
0: Bakın burası çok önemli. Çalışanlarınızla problem yaşamamak için arayın, gelip görüşelim. Yemek işinizi biz çözelim.
1: Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin.
0: Bak güzel söylemiş. Çalışanlarınız size emek veriyorsa siz de onlara kaliteli yemek verin demiş. Tolga'cığım, bizim yemekler de kaliteli ama ya bilmiyorum yani, Yağmur yemekçiyle tanışmadan, yemeklerini tatmadan bu kararı alma istiyorsan.
1: İş yerlerine tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Catering Yemekçilik.
0: Okey miyiz? İş yerlerine diyor, tabildot usulü diyor, yemek servisi diyor. Yağmur Catering Yemekçilik diyor. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj gönderip bilgi alabilirsin. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, direkt mesaj bölümünden sipariş verebilirsin. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edebilir, oradan bilgiyi alıp artık

0: Molaya gidiyoruz. Çayımız bitmiş. İhtiyacımızı giderelim. Çayımızı alıp gelelim. Sonra kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edelim. Ayrılmayın. Geliyoruz. Hemen geleceğiz. Hemen.
1: 1995'ten bugüne 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet.

0: Hidayet Yolu Mersin. Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
4: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Düğün, cenaze ve organizasyonlarınızda Tabildot usulü toplu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası devam ediyor.

Baktığımız zaman bundan 2-3 saat öncesinde insanlar uyku modundayken, yani günün şu saatinde 2-3 saati çok şey değişiyor, biliyorsunuz değil mi? Mesela 3 saatten baz alacak olursak 5.30-6 arası muhtemelen şu an bu programı dinleyenlerin çoğunluğu, ki programı yapanı dahil olmak üzere, uyku modundaydık. Muhtemelen bundan 3 saat öncesinde falan, yani ben de dahil birçoğumuz şeydeydik böyle. Ya muhtemelen. Ya o anlarda sokağa çıkmış olanlar varsa bile, günün en erken saatinde işe başlayıp da böyle gün aydınlanınca 5-5.30 sularında yola koyulmuş olanlar olsa bile, muhtemelen onlar da sessiz ve sakin bir şehirle karşılaşmışlardı. Yani böyle insanların yavaş yavaş uyandığı artık, yavaş yavaş güne başlamaya başladığı, özellikle şu mevsimde günler biraz daha erken ağarmaya başladığı zaman diliminde, hani şehrin en güzel anları aslında değil mi baktığımız zaman? Hani gün içerisinde koşturmacı olan caddeler, sokaklar bir tenha, bir sessiz, bir sakin. Şimdiden bahsetmiyorum, 3 saat öncesinden. Ama ne oluyor? İşte 3 saat öncesinden itibaren başlıyor ufak ufak böyle koşturmacılar. Mesela günü o saatte... Ya bu iş böyle. Biliyorum aranızdan bazılarınız şey diyebilir. Tolgacım ya, bana Kamil deyip geçiyorsun. Cumali Usta'ya 31 yıllık tecrübesiyle Yağmur Catering Yemekçilik İşletmecisi Cumali Kırmaz Usta diyorsun. Bana da söyle. Kamilcim kalkmış,

duşunu mu aldı, abdestini mi aldı, namazını mı kıldı bilmiyorum ama bana gönderdiği mesaj resimli mesaj. Arabaya binmiş yani, arabanın double ekranında Merzivem yazıyor. Program tekrarını dinliyor. Keza bu programı da farklı bir günde böyle 5.30 sularında falan dinleme ihtimaliniz var. Öyle bir olasılık her daim var yani. O yüzden zaten eskiler de boşa dememişler. Erken kalkan yol alır, erken evlenen dolar. Yani şöyle, aslında açıklaması şu. Erken kalkan yol alır. Erken kalkıp erkenden işe koyulanlar erkenden bereketlenir. Erken evlenen de erkenden çocuğu olur diye bunu biraz şey yapabiliriz. Ben ne bileyim. Ben farkındaysanız muhafazakar ki kimliğimi yine ön plana çıktım. Mutasip. Yani söyleyemiyorum nedense. Erken kalkan yol alır, erken evlenen diyemiyorum. Utanıyorum, böyle bir çekiniyorum yani. Halbuki bunu çok söylüyorlar. Köylerde bunu çok söylerler. Köylerde mesela gittin diyelim ki bir köy kahvesine, selam aleyküm dedi. Aleyküm selam dedi mesela, o köyün en yaşlısı amca. Yani senin adın sanın ne diye sonra şey der. Aleyküm selam, aleyküm selam. Sen kimin dülün? Yani... Olay, hakikaten böyle, bu bir gelenek, bu bir şey değil, hakaret değil, terbiyesiz veya ahlaksız bir şey değil aslında. Amca sana şunu demeye çalışıyor, sen kimin dölün diyor yani. Yani sen kimin, tamam çok detay. Yani bir dakika, tamam. Ama bunu duymayanınız varsa, şaşıranınız varsa bu gerçek. Orada şunu demeye çalışıyor amca. Köyün ihtiyar heyetinden amca şey, sen kimin çocuğusun? Bu arada bunu kadın erkek fark etmeden söylüyorlar. Herhangi bir kız çocuğu gördüğünde ona da aynısını söylüyor. Sen kimin dedin ki lan? Yani şey demeye çalışıyor, senin baban kim? Hani bu şeye benzer, kimlerdensine benzer. Bak sen bunu deyince... Mesela sen diyorsun ki Dursun'un şeydi, ha şu sarıların Dursun mu? Merhaba Tolga, lan nereden başladık? 3 saat önce dedik, 5.30 dedik, uyuyorduk dedik falan filan. Olay şeye kadar gitti lan. Yani ben haber sunsam mı, hava durumu mu sunsam, finans mı sunayım ben? Ben düzgün bir, daha edepli bir şey. Ha? Ne bu böyle ya? Evet sevgili dinleyiciler, hava durumundan herkese merhabalar.

0: Yani dediğimiz gibi insanlar belki bundan 3 saat öncesinde yatakta horul horul uyuyor olabilirler. Ben de buna dahilim ama şu anda farkındaysanız zıpkın gibi, fişek gibi, edipçik gibi, fırıncı küreği gibi radyo başındayım. Allah'ın izniyle evet evet. Sadece ben değil ya. Yani bundan 3 saat önce uyuyor olanların çoğunluğu, bir kısmı şu anda işbaşı yapmışlar ya.
1: Kimse bilmez yolları.
0: Gerçi normalde normal mesai mevhumunun 9 olduğunu tahmin edecek olursak şu anda mesai yetişmek için yollarda olanlar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bir gerçek. Bunu asla değiştiremeyiz. Bakınız. Yok Tolga'cığım ya. Ne alakası var? Şu anda yolda olan kimse yoktur ya. Herkes işinin başında demeyin. Vardır abi. Saat 9'da mesai başı yapacaktır mesela. Şu anda hala yoldadır mesela. Şu anda yolda direksiyon başındadır, servistedir belki. Belki dolmuşludur, minibüstedir. Belki yürüyerek gidiyordur abi böyle telefonundan kulaklıkla dinliyordur belki de. Ama şey de var bir dakika. Yani 8.30'da başlayanlar vardır mesela mesaiye. Onlar da muhtemelen kahvaltı kafasında olabilirler. Öyle insanlar var. Evet mesai 8.30'da başlıyor. Ama onlar işe 10'da başlıyor. Neden? Çünkü 8.30'da bir iş yerine gidiyor. Bir koltuğa oturuyor şöyle bir. Ah falan ya böyle böyle. Şöyle bir biraz sünüyor. Şöyle biraz böyle bir sabah şeyi yapıyor böyle. Sonra arkadaşlar ne yaptın? Ne yapalım vallahi ya yoruldum. Sonra ne bileyim böyle biraz düşünüyor. Sohbet muhabbet falan filan. Hani biraz çalıştığı yerde sözü geçiyorsa kıdem kademesi varsa bir çay falan geliyor. Bir çayı böyle yudumluyor. Sonra acıktık be ya diyor saat 9 gibi. Oradan yani oradan elemanı çağır. Faruk gel bakalım oğlum buraya. Oğlum bak şu fırına git tamam mı? Biz oradan böyle güzel sıcak bir de geldin 3 tane. Hemen oradan şarküteriye geç böyle biraz salam biraz peynir. Kahvaltı yapalım acıktık lan. Ortalama 9.30 sularında kahvaltıya oturuyor. Sonrasında işte yemeğini falan yiyor, karnı şişiyor falan böyle bir Bu arada saat devam ediyor, saat 10.30. Yani mesainin %20'si gitti zaten. Yani 10 saatlik mesai varsa 2 saati gitti. Dur da adam işe başlamaz ki. Anlardan bana bir kahve yap da şöyle bir keyif kahvesi ya. İş mi geldi beklersin de afyonumuz patlamadı ulan.
1: Nasıldır böyle iyi mi?
0: Yani. Gülmedi şimdi mi? Biz bir dönemler bizim o ben şu anda programı Ankara'dan yapıyorum. Dur hadi bir kez daha söyleyeyim çok hoşuma gidiyor. Bunu duyunca iflit olanlar var ama ben yine de söyleyeceğim. Programı şu anda sizlere başkent Ankara'dan yapıyorum. Ankara'daki 3 katlı triplex villamın çatı katındaki yatak odasındaki o ofislerden. Katlı triplex çatı katı home office. Şimdi bir dönemler merkez stüdyolarında yaptığım zamanlarda 8'de bizim mesai 8-6 normalde 8-6 arası mesaimiz dediğimiz gibi saat 8'de geliyorlar böyle elemanlar. Hala aynı gelenek var bilmiyorum ben o yıllar için söylüyorum. Onun dışında

0: Bizim elemanlar da alıngan ha. Geçen yayında bir şeyler söyledin, onu bize mi söyledin sen? Geçen yayında bir şeyler anlattın ya, bize mi anlattın sen? Bana mı dedin sen onu? Bana mı anlattın? Bir ara şey demiştim ben. İşte böyle stajyer kızlar falan geldi böyle. Biz de şeydir, biz abiyiz. Hepsine abilik yaparız. Bunu bilenler bilir. Stajyer kızlar falan geldi böyle. Ne güzel şıkıdım şeftali. İşte süslenmiş, büslenmiş, ruj, küpe, güzel kokular falan. Bir de bizim orada emektar kameraman, eskiden kalan arkadaşlar falan vardı böyle.
1: Uymuşuz öyle değil mi?
0: Ulan dedim arkadaş. Önümüz, arkamız, sağımız, solumuz bu kameramanlarla dolu. Ne güzel stajyerler geldi, nemiz kokuyorlar. Bunlar tek kokuyor dedim. Abi üçü birden bir eylem. Sen bize mi dedin? Sen bize mi söyledin terdi hep biz, ben bilmiyordum. Lan arkadaş, hiciv hiciv, yayında hiciv yapıyorum ya. Ya yeri geliyor, erkeklerden hoşlandığımı söylüyorum. Yani eğer ki sen ter kokuyorsan, dolayısıyla ben de erkeklerden hoşlanıyorumdur. Ben erkeklerden hoşlanıyorsam sen de ter koku be. Ama şuna seni temin edebilirim, ben erkeklerden hoşlanmıyorum, sen de ter kokmuyorsun. Böyle bağırıyabiliriz yani. Bu bir şov yani. Ben seninle mutluyum. Erkekler konusundaki yorumum şov olabilir ama kızlar konusunda gerçekten şeyim yani. Harbiden böyle, özellikle stajyer kızlar. Yani takdir ediyorum. Ne zaman uyanıyorsun? Ne zaman duş alıyorsun? Ne zaman makyaj yapıyorsun? Ruj sürüyorsun? Küpeyi uyduruyorsun? Ne zaman koku sürüyorsun? Ne geliyorsun böyle? Nasıldır? İnanılmaz bir enerjiyle. Günaydın. Good morning. Günaydın.
1: Artık önemi yok herkes.
0: Şimdi bu bir dönemlerde. Biraz daha eskiye gidelim. Bundan 15 sene öncesine gidelim. Mesai 8'de başlıyor bizim orada. Mesela ben programdan ara veriyorum. Çıkıyorum abi. Bir kahvaltı masası hazırlanmış. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir başlangıç olamaz. Masanın en başında en büyük abi kıdemlileri, abileri benim değil, onların abileri. Oradan bana zeytini uzat bakayım yavrum, şu zeytinyağından biraz. Ne oluyor lan burada diyorum. Mükellef bir kahvaltı. Ya, o anda işte bizim orası da biliyorsunuz yani, medya, iletişim, her an bir şey olabilir yani, anlatabilir mi? Bir üretim, bir şey yapmak lazım. Sabah haber var işte, bir şey yani ya, bir şey. Yani biz insanlara 8'de gelin de burada kahvaltı yapın demiyoruz ki, gelin. Bismillah deyin hemen gireyim. Merhabalar efendim, San TV'den herkese. Budur yani, böyle yani. O yıllarda biraz daha böyle rahattı galiba.
1: Masıl masıllarla oldum ya arkadaş.
0: Sonra diyordum ki arkadaşlara, ya işte biz sabah kahvaltı yapmadan çıkıyoruz. Oğlum 8'de işe başlıyorsunuz, kahvaltı yapmıyorsunuz. Ben 7'de işe başlıyorum. Kahvaltı yaparak geliyorum. Nasıl oluyormuş?
1: Artık önemli.
0: Çünkü sen 8'e çeyrek kala uyanıyorsun.
1: Öyle değil mi?
0: Ben 5.30'da uyanıyorum. Düşün hesabını. Düşün bak. O yıllarda. Şimdi mi? Şimdi 7'yi 5 geçe uyanıp 7 geçe yayına giriyorum. Yani ne kahvaltı sorunum da yok. Yani ne giyeceğim derdim de yok. Direkt bornozumla üzerime bir tas döküyorum. Bornozla. Evet öyleydi abi bu iş. Harbiden sere serp oluyordu. Harbiden yani bakıyordun bir iş, bir şey yapacaksın mesela. Kimse yok. Nerede? Ya yemekhanede, ya terasta, ya balkonda. Anlattığım gibi sonra dedik arkadaşlar tamam kahvaltıyı kaldırıyoruz. Ondan sonra şey dediler, burası iş yeri mi? Nasıl kampı mı burası? Tamam dedik, kahvaltı serbest. 8'den önce gelenlere kahvaltı serbest. Yani 8, ya gel saat 6'da benimle birlikte gir ofise. 6 ile 8 arası istediğin keyfi yap. Her şeyi sınırsın. Ama 8'i gösterdiğinde mümkünse görev yerinde ol. Ondan sonra şey başladı. Simitle böyle ayakta simit yiyin. Ne oldu, kahvaltı değil ki bu, simit yiyor. Evet buna da şahit olduk. Ne yapıyorsun oğlum? Bak farkındaysan oturmuyorum. Kahvaltı masasında değilim. Ayaktayım ve elimde çayla şey yapıyorum. Şu an durumun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hiç takip edemiyorum. Gerçi kameraların IP'leri var. Arada açıp bakayım kim ne yapıyor. Aha gördüm. Haydar'a bak sen. Haydar ne yapıyorsun lan, ne dayanmışsın oraya? Haydar bizim güvenlik. Neyse. Dediğimiz gibi şu anda kahvaltı yapanlar var. İş yerlerinde kahvaltı sofrası kuranlar var. Daha dur kahvaltıya başlayalım. Daha dur Tolga'cığım ya, çırağı gönderdik pide almaya, daha gelmedi. Ama ben kendimden bahsedecek olursam abi, sabah 7 olunca geliyorum buraya. Günaydın. Elhamdülillah sabah erken kalkıyorum, erken yalan. Bunu bir ara yine nedense bugün hep bizim şirketten şey yapıyorum ha. Bir ara bizim personellerden birine söyledim. Oğlum dedim, bak siz geldiğinizde ben burada oluyorum. Siz gelirken ben hala burada oluyorum. Şey dedi bana, sen bizden daha çok kazanıyorsun abi. Dedi, bir kapak sesi geldi. Yemin ederim. Doğru söylüyorsun lan dedim. Burada onun uzun aldığı parayı tek başıma kazanıyorum.

Ama işte sizin de bir yerden başlamanız lazım be yavrum. Siz de şimdiden biraz erken gelin, biraz geç gidin. Belki ufak ufak siz de şef yaparız. Ne bileyim, sizi de amir yaparız. Bir şey yaparız, bir şey. Önümüzdeki 25 sene içerisinde kesin garantisini veriyorum. Neyse. Tamam, peki çırağı ekmeğe gönderip kahvaltı için ekmek ve peynir bekleyen esnaf kardeşim, sana da günaydın.

tüm bu anlattıklarım aslında neyle alakalı biliyor musunuz? Öncelikle işini sevmekle alakalı, sevdiğin işi yapmakla alakalı. Aslına bakarsanız bu işini sevmek ve sevdiğin işi yapmak da yani şeyle alakalı ya, küçük şeylerle mutlu olmayla alakalı, anlatabiliyor muyum? Yani böyle hayatı benimsemekle alakalı. Hayatta birçok mücadele var, farkındayım. Yani bir insanı mutsuz edecek birçok şey sayabilirim ama biz arada kalmış, böyle kıyıda köşede kalmış küçük şeylerle mutlu olmayı bilmemiz lazım. Yoksa bu hayat harbiden çekilecek gibi değil, söyleyeyim size. İşte bu dünyanın binbir türlü halini içerleyip de bir şekilde böyle o sorunlarla harmanlandığımız zaman ne oluyor? Hayattan zevk alamıyoruz. Hayattan bıkmış bezmiş oluyoruz. Ne oluyor? Dolayısıyla yaptığımız işi sevemiyoruz, sevdiğimiz işi yapamıyoruz. Ne oluyor? Böyle bir mutsuzluk, böyle bir negatif, böyle bir değişik bir şey salgılıyoruz etrafta. Şimdi baktığımız zaman ben de sizinle aynı dünyada yaşıyorum. Baktığınız zaman emin olun sizdeki sorunların muhtemelen birçoğu bende de vardı. Düşünüyorum da yoktur ya benim maddi sorunum. Düşündüm de şöyle bir, şimdi aranızda maddi sorun olan vardır, benim maddi sorunum yok. Düşündüm de bir sağlık sorunu olan vardır, ne bileyim cinsel o şey ya, benim yok. Düşünüyorum da aranızda aradığı mutluluğu bulamayanlar vardır, ben onu da bulmuşum. Aranızda belasını bulamayan, ben belamı da bulmuşum. Var var. Yani şöyle, olayın özüne gelecek olursak bak, bugün bundan bahsedeyim, yarın başka bir şeyden bahsedeceğim. Bugün bahsedeceğim konu şey şu, sahip olduğunuz şeylerin kıymeti bilin arkadaşlar. Yani harbiden diyorum, bu çok basit bir şekilde baktığınızda görüyorsunuz ya, gördüğünüz şey, bunun kıymetini bilin. Çünkü bu dünyada baktığını göremeyenler var. Yani şu anda duyduğunuz şeyler var ya, duyduğunuz şeylerin kıymetini bilin. Çünkü insanlar, duyamayan insanlar var bu dünyada. Arkadaşlar şu an yürüyorsunuz ya, yürüdüğünüz yolların kıymetini bilin, yürüyemeyenler var. Bak gerçekten bunu polyanacılık falan diyorsun ama değil aslında. Başka bir şey daha söyleyeyim mi? İşiniz var ve hakikaten işinizin kıymetini bilin, o işe ihtiyacı olanlar var. Ya evliliğinde mutsuz olanlar vardır diye tahmin ediyorum aranızda. Emin olun evliliğinizin kıymetini bilin. Çünkü harbiden evlenecek, mutlu olacak birini bulamayanlar var. Evlat sahibi olanlar var ve bundan belki de ilk günleri ise böyle. İşte gece çocuk uyutmuyor, ağlıyor sürekli, sıkıldım bunaldım falan. Ya bunu çok iyi biliyorsunuz ki evlat sahibi olmak için yanıp tutuşanlar var. Şu an sizin sahip olduğunuz ne varsa ona sahip olmak için ömrünü harcayanlar var. O yüzden şu üç günlük dünyada sahip olduklarınızın şeylerin farkına varın. Aldığınız nefesten başlayın arkadaşlar. Aldığınız nefesten gördüğünüz manzaraya kadar, duyduğunuz güzelliklere kadar her şey. Yani şu an harbiden dalgacım dur ya, gırtlağa kadar borca dayanmışız zaten, kartları takla attırıyor ya, dur o borç dediğin ne, ödemeyin.

0: Çiftçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'ndasınız.
1: 31 yıllık tecrübesiyle Cumali Kırmaz Usta işletmeciliğinde Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle lezzetli yemekler Yağmur Catering Yemekçilik'te. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle hızlı servis Yağmur Catering Yemekçilik'te. Biliyorsunuz değil mi? Yılların tecrübesiyle hem kaliteli, hem güvenilir, hem hijyenik, hem lezzetli, hem ekonomik Yağmur Catering Yemekçilik. Biliyorsunuz değil mi? İş yerlerine tabildot usulü servis de Yağmur Catering Yemekçilik'te. Aynı zamanda ana yemeği pilavı salatasıyla beraber 3 çeşit yemek sadece 200 lira Yağmur Catering Yemekçilik'te. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemek organizasyonlarınızda Yağmur Catering Yemekçilik yanınızda. Instagram'dan Yağmur Yemekçiliği takip edin. Direkt mesaj gönderin, bilgi alın. Instagram Yağmur Yemekçilik, direkt mesaj, bilgi.

0: Artık bilenler biliyor ama bugün de söyleyelim, en azından bilenler bilmeyenlere bir kere daha söylesin. Tolga Dünyası her sabah 7-9 saatler arasında canlı yayınlarıyla radyonuz Mersin FM'de. Ama şöyle bir detay var.
1: Yağmur Catering yemek

0: Instagram'dan radyocu Tolga Gün'ün 24 saati takip edebilir, direkt mesaj gönderebilirsiniz. Katkılarından ötürü Yağmur Catering Yemekçiliğe, işletmecisi Cumali Usta'ya, Veliahtı Ömer'e ve tüm çalışanlarına teşekkürü bir borç bilir. Teşekkür ederek borcumuzu öderiz. Hepimiz için güzel bir gün olsun, her şey gönlümüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay.
1: Hay Tolga, harikasın ya.
2: Çalışanlarınızla yemek problemi yaşamak istemiyorsanız, sizlere kaliteli, lezzetli ve doyurucu yemek hizmeti sunan Yağmur Catering Yemekçiliğin sunduğu Tolga Dünyası'nı dinlediniz.
3: Reklam tanıtır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Pirinç. Her hali lezzetli.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla, İslami kurallara uygun kesimimizle

0: Hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı. Ömer Dudaklı Önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00. Çift sıfır.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin arı gibi çalışanlara bal gibi destek Büyükşehir'den sloganı ile düzenlediğim Altın Kovan Projesi dağıtım töreni Başkan Vahap Seçer'in de katılımıyla gerçekleşecek. 40 kişiye 30 adet arılı polen tuzaklı çift katlı kovan ile arı besini desteğinin sunulacağı dağıtım töreni 23 Mayıs Cumartesi günü saat 17'de Tarsus Karakucak Ormanı'nda yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vektörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tüm yıl boyunca 7/24 esasına göre yürütülen ilaçlama faaliyetlerinde özellikle kışlak alanlarda bulunan sivrisinekler başta olmak üzere çeşitli haşerelere karşı mücadeleyi yoğunlaştıran büyükşehir ekipleri kent genelinde belirlenen 115.000'in üzerindeki üreme kaynağı noktasını düzenli olarak kontrol ederek gerekli ilaçlama uygulamalarını titizlikle yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen Kırmızı Lacivert Kent Meydanı ile vatandaşlara nefes alabilecekleri yeni bir yaşam alanı kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezinde temiz, düzenli ve doğal bir alan oluşturulurken meydanın bir uğrak noktası haline gelmesiyle birlikte çarşı bölgesindeki sosyal ve ekonomik hareketliliğin artırılması hedefleniyor. Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencileri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gelişim Merkezi'ne giden çocuklar ve veliler Mersin Devlet Opera ve Bale Sanatçıları tarafından hazırlanan Çöplük Kralı ve İcatçı oyununu izleme şansı yakaladı. Çocukları erken yaşta sanatla buluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için çalışan Büyükşehir, müzikal bir gösteriyle çöplerin ayrıştırılmasına dikkat çeken ve öğretirken eğlendiren oyun ile çocuklardan ve velilerden tam not aldı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel

0: Hatay döner ayran 120, 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
8: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

bilsen ne olur, kalsan ne olur, sarsan ne olurdu. Aşkı bulurduk, mutlu olurduk. Sen de, sen de sevseydin eğer, sen de sevgilim.

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesi sonrası binadan ayrılan Özgür Özel ve kalabalık bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlattı. CHP'de mutlak buttan kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti içerisinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Aralarında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak buttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Hak İradesi ve Demokrasi vurgusuyla bugün İstanbul'un 3 ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi kapatma kararından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G'nin cansız bedeni Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette bulundu. Pazar günü Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu sel suları altında kaldı. Sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Tarsus'ta trafikte minibüs şoförüyle tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olası anlaşmaya dair beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enflasyon endişelerinin hafiflenmesiyle ons altın %1'in üzerinde yükselirken yatırımcılar sürecin netleşmesini bekliyor. Süper Amatör Playoff Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediyespor, play-out final maçında Anamur Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bölgesel amatör lige yükseldi. İsviçre'nin Notvi kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen para atletizm müsabakalarında P57 kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Muhammed Kahalvandi, gülle atmada ve cirit atmada birincilik elde etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538-273-6666.
1: Reklam tanıtır.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
3: Yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız

0: Aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya.com'da. İster tıkla, ister uğra.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
4: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82, 327-82-82.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolu.

0: doları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi

Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

geceleri. Buna ben dayanamam, kıyamam, hiç kıyamam. Seni yalnız bırakmam, korkarsın geceleri. Buna ben dayanamam.

gitmelerini korkutmuyor artık. Kokunu sök duvarlardan. Bütün eşyalarını topla. Kapıyı hızlı çarp, kararlı olsun. Yalın ayak kaldı bir sevdamda. Kederim bana ders.

0: Reklam tanıtır.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
9: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
10: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca Vilayet yolu Mersin.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
13: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
14: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daim.

0: Seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027

0: 2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199. Yes.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

ilk kez hesaplaşıyorum kendimle. Tuhaftır. Kalemi, kağıdı ve seni onca sevmeme rağmen sana ilk kez yazıyorum. Şimdi sen yoksun. Seni düşünmek var. Çocukken de seni düşünürdüm her gece. Radyo dinler, şiir yazardım. Her çarşamba pazara giderdik annemle. Babam maaş aldığında baklava yerdik. Dondurmayı da çok severdik. Ablam 3 top yerdi, ben 2 top. Yalnızca bu yüzden kavga ederdik. Oysa hayatımın vazgeçilmeziydi ablam. Onun da yüzü hiç gülmedi. Hayırsızın birine kaçıp mahvetti hayatını. Aklımdan hiç çıkmaz gittiği günkü karanlıklar. Yüzümü büyüttüm o günden beri, kendimi değil. Gözlerimde hala bir çocuk ağlar. Düşlerimi gezdirdiğim bulutlar bir tohumun özlemiydi çiçeğe. Ve hala kulaklarımda annemin sesi. Bitirsen şu okulu, bir işe girsen. Şiirle karın doymadığı doğruydu. Bak, Cemil okudu, mühendis oldu.

Üsküdar'ın. Evini de aldı, arabasını. Bense bağlama çalardım kendi halimce. Sesim güzelmiş, öyle derlerdi. Nereden bilirdim hep üzün türküleri söyleyeceğimi? Hayat bana yalan söyledi.

0: Mektuplar yazardım Almanya'daki abime. Okulu bitireceğime söz verirdim hep. Masum düşlerimin o en sürgün adasında bakışları uzaklara dalıp giden şarkılar ve mevsimsiz solmuş bir çiçek gibi ayaklar altında nasıl ezilirse umut. Benim de güneşimi işte öyle çaldılar. Öyle tutsak aldılar sevinçlerimi. Sensiz geçen her güne hesabıma yazdılar. Şimdi öyle uzak ki çay içip simit yediğimiz o günler. Kardeşine karne hediyesi uçurtma yaptığımız günler öyle uzak ki. Oysa saçaklarda titreyen bir serçenin ekmek tanesine kanat çırpması ve bir anne duası kadar içten sevmiştim seni, sevmiştim. Fener stadında Beşiktaş maçı ve parasızlığımız devam ederken bütün mavilerimi salıvermiştim. Olmadı bir tane. Hayat bana yalan söylüyor.
1: Hayat

0: açılacak yeni bitim.
1: Babanın tayini çıkıp da gittiğiniz o kış, yine pençe yaptırmıştık ayakkabılarımıza. Sana söyleyemedim ama kapanmıştı çalıştığı lokanta. Senet zamanları daha bir çökerdi omuzları. Ve akşam trenlerinin işçi yorgunluğuyla daha bir uzardı aylar. Sitemlerin bileylenmişti hayata. Öfkeli bir yanardağ isyanlara uyanmıştı. Üstelik sen de yoktun artık. Oysa yalnızca sen öpmüştün gözlerini bir yana hep eksik kalmış çocukluğun. Aslında her insan biraz yenikti hayata ve biraz küskün. Son trende kaçınca son istasyonda öyle kala kalırdık, yorgun ve üzgün. Kendime düşmanlığım bu yüzden, hep kendime pişmanlığım. Şimdi her şeyim yarım. Fotoğrafının arkasına ne yazdığımı bile çoktan unuttum. Bir silahım olsaydı, bir silahım, yoksulluğu şakandan, kaybetmeyi kalbinden ve sensizliği, sensizliği alnının tam ortasından vururdum. Düzmece duygular harcım değildi. Uzak denizlerin fırtınasıydım, karlı dağların kekliği. Yoksuldum yoksul olmasına ama onurluydum. Şimdi ne sen varsın, ne o eski sevdalar. Olsun, üstüme devrilse de bu sağır karanlık. Akşam olur, şairlere gün doğar. Bir kerecik söyle demiştin, söyleyememiştim hani. İşte şimdi söylüyorum, seni seviyorum, seni çok seviyorum, seviyorum.
2: Mersin FM 104.6.

0: yoksun kollarım boşluğu sanıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sen.
1: Haberler.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesi sonrası binadan ayrılan Özgür Özel ve kalabalık bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçları soruşturma başlattı. CHP'de mutlak buttan kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti içerisinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Aralarında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu

0: 10 milletvekilinden oluşan bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Hak İradesi ve Demokrasi vurgusuyla bugün İstanbul'un 3 ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi kapatma kararından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G'nin cansız bedeni Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette bulundu. Pazar günü Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu mahallesi Esenpınar yolu sel suları altında kaldı. Sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Tarsus'ta trafikte minibüs şoförüyle tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olası anlaşmaya dair beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enflasyon endişelerinin hafiflenmesiyle ons altın %1'in üzerinde yükselirken yatırımcılar sürecin netleşmesini bekliyor. Süper Amatör Playoff Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediyespor, play-out final maçında Anamur Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bölgesel amatör lige yükseldi. İsviçre'nin Notvi kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen para atletizm müsabakalarında P57 kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Muhammed Kahalvandi, gülle atmada ve cirit atmada birincilik elde etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtır.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumu.
4: Kalorifer ve Basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 120 lira 120 lira 120 lira 120 lira 120 lira 120 lira 120 lira 120 lira 120 lira
5: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz

0: küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
5: Şoför Mahali.
6: Şoför Mahali başlıyor.
7: Erken gördüm hayatı. Yaşamaktan soğudum. Ben bir genç ihtiyarım. Hızlı yaşadım ve yoruldum. Ne ağlar ne gülerim sanki taştan biriyim. Allah'ın kullarından sanki ayrı gibiyim. Sen tanrısın Allah'ım. Sen yalnızsın her zaman. Ben de yalnızım tanrım. Ya ben neyim? Ya ben neyim o zaman? Ya ben neyim o zaman?

yaştan biriyim. Allah'ın kullarından.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracım, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracım, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projeden Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası

0: Haftası söyleşisi Doktor Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
11: SML Restoran ve Catering.
12: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
12: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
13: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
14: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
12: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 2223. Koca vilayet yolu Mersin.

0: sayenizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
1: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Şoför Mahalli. Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
6: ...33 AK 022.
7: Yolun açık olsun. Devam et.
8: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin efendim.

Param olmasa da beni sevebilir misin? Ben açken sen tok gezebilir misin? Benden daha güzel ve yakışıklı birisi beni sana unutturabilir mi? Paylaşmanın asaletini bencilliğin çirkinliğine tercih edebilir misin? Cevap ver.

0: 94.1 Mersin FM 104.6 33 RM 5656
1: Yolun açık olsun, devam et.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325

0: 33 38 38 38 33 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 33 38 Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım tüm güzel şarkıları tabii ki kendilerine armağan ediyorum. Ayrıca bu güzel şarkıyı bugün özellikle armağan etmek istediğim bir dinleyicim var. Hatta özellikle istedi bizden. Bu güzel şarkıyı Nisa'ya armağan ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Çok seviyormuş sanırım bu şarkıyı. Emin değilim ama. Girişi bu şarkıyla yapacağımızı söyleyince çok mutlu oldum. Dilerim hep mutlu olursun diyelim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızda. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakacağım. Eller Üzer. Serkan Nişancı sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özberk Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz çok güzel bir şarkıyla. İbrahim Erkal yüreğinden öpüyorum diyecek bizlere. Bu ifade bence sıradan bir sevgi sözcüğünün çok da ötesinde fiziksel bir yakınlıktan ziyade tamamen ruhsal, saygı dolu ve bence derin bir aidiyeti ifade ediyor. Ki zaten İbrahim Erkal şarkılarında aşkı da hep bir mertebe olarak işliyor ve bu şarkıda o temiz, çıkarsız ve her şeyin üstünde tutulan aşkın en net tanımı. Ben seni ekmek gibi, ben seni nefes gibi, su gibi seviyorum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Bir zalim gururun son eseriyiz. Hem sana hem bana. Yanar ağlarım. Kamuran Akkoş, ikimiz ağlarım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'deydi. İşte bazen sevmek yetmez sevgili dinleyenler. Yolumuza öyle bir taş koyarlar ki adına da gurur derler. Ne arkana dönüp bakabilirsin ne de bir adım ileri gidebilirsin. İşte aşkı kalbine gömüp başını dik tutarak yürümektir gurur bence aynı zamanda. Tutsam dünya. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, sıradaki en güzel şarkılarınız oğlum İbrahim'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim ve en güzel şarkıları sizlere armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri güzel bir düetle baş başa bırakacağım. Hüsnü Erkan ve Erkan Oğur düeti. Fikrim yok sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazaları.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Sektöründe öncü firma, Çukurova Ekmek.

0: Yenicilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkıları. Değerli eşim Ferhat'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Olsun ya, en güzel aşk şarkıları sizler için gelsin. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin. Güçlü Soydemir, ciğerimin köşesi sizlerle, radyonuz Mersin Efendi.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşkım. Bir yansıma, bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma, ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı.

0: Programımıza Özber Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Ben böyle mi olurdum? Yanımda sen olsaydın diyeceğiz. Ya aslında şarkılar durup dururken de can yakmıyor. Sadece içimizdeki yaraya denk geldiğinde birazcık sızlatıyor. Ve şimdi o sızıyı paylaşma zamanı. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Ayrıca Özbay Kurtarma'ya, Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Fatih Kısa Parmak yorumuyla Papatya Falı. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma. 0538 988 30 00.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

uzaktan gelir gibi ses. Sanki hep başka bir alemdesin. Her şeyde biraz seni bulurum. Nerede olsam aklımdasın biraz. Kimse bilmez. Kimse duymaz.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesi sonrası binadan ayrılan Özgür Özel ve kalabalık bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçları soruşturma başlattı. CHP'de mutlak buttan kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti içerisinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Aralarında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu

0: 10 milletvekilinden oluşan bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak muttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Hak İradesi ve Demokrasi vurgusuyla bugün İstanbul'un 3 ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi kapatma kararından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G'nin cansız bedeni Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette bulundu. Pazar günü Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu sel suları altında kaldı. Sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Tarsus'ta trafikte minibüs şoförüyle tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olası anlaşmaya dair beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enflasyon endişelerinin hafiflenmesiyle ons altın %1'in üzerinde yükselirken yatırımcılar sürecin netleşmesini bekliyor. Süper Amatör Playoff Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediyespor, play-out final maçında Anamur Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bölgesel amatör lige yükseldi. İsviçre'nin Notvi kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen para atletizm müsabakalarında P57 kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Muhammed Kahalvandi gülle atmada ve cirit atmada birincilik elde etti. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: tıkla, ister uğra.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
4: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
5: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
11: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir istek şarkımız çalıyor şu anda. Bu güzel şarkıyı Tahsin Bey'e armağan ediyoruz. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan ediyorum. Vay kaderim vay. Sizlerle radyonuzda.
10: Özbay Kurtarma 0538

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelir. Özbay Kurtar 0538 988

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Ya insan her acıya bir şekilde dayanıyor. Eksiliyoruz, evet kırılıyoruz ama yine de bir yolunu bulup ayakta kalıyoruz. Fakat öyle bir gitmek var ki geride kalan her şeyi hükümsüz kılıyor. Dünyanın bütün mahrumiyetleri bir yana, onun bir anlık yokluğu bir yana. Şimdi o yeri dolmayan boşluklar için çalacak bu güzel şarkımız.
1: Yaşayabilirdim.
0: Yaşayabilirdim evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatılabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir şey değil.

0: diyeceğiz.
1: Sensizlik bu, başka bir şey.
0: İnanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Radyolarınızın sesini açın.
1: Dayanabilirdim.
0: Arif Susam sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
2: Selin Yayın.

Yaşayabilirdim evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Yaşayabilirdim evsiz olsaydım.

ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey.

anlatması, bitmek bilmeyen bir sarhoşluk, dinmek bilmeyen bir iç yarası. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Çaresizlik hiç kalır, anlatılır gibi değil. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Sensizliktir bu, sensizliktir bu. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Sensizlik.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezzanine

0: Esitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri

0: yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında. Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar Berat ve tüm dostlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bir haber. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakacağım. Sevgilim ayrılmış. Aşkımı duyar da gelir mi bilmem. Harika bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Bu güzel şarkıyı ayrıca radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

0: programımıza çok güzel bir yorumla devam ediyoruz şimdi. Bazen aşk insanı uslandırır da bazen de içindeki en tehlikeli savaşı başlatır. Öyle bir an gelir ki sabır tükenir, nezaket biter, gemileri yakmaya geçersiniz. Uğruna dünyayı o sokağına ezberlediğiniz koca şehri ateşe vermeyi göze alırsınız. Kalbim dayanamaz. Şimdi korkusu olmayanların ve sevdası için her şeyi göze alanların saatindeyiz. İstediğin gün seni paylaşamam bir başkasıyla. İnanılmaz bir ses, inanılmaz bir yorum. Evlendiğin gün kalbim dayanamam. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmayı Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Git dediğin gün seni yakarım bu şehri. Ümit Besen sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve tabii ki en güzel şarkılarım onlara armağan olsun. Şimdi güzel bir Sezen Aksu şarkısı dinleyeceğiz sizlerle. Kaybedenler. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracı, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracı, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kartı uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kartı uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa

0: tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
12: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
13: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum. Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
14: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
15: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400 montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
14: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
16: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
17: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
18: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
19: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
20: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
21: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık. Birini unutmaya çalışmak bazen onu daha çok hatırlamaktır. Ne kadar uzaklaşırsan da bazı anılar hep aynı yerde kalıyor. Biz şimdi biraz o anıların da arasında dolaşacağız aslında. Ve İbrahim Tatlıses de bize gideceğim diyecek. Güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese de armağan etmiş olalım. İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzda.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Zaman her şeyi eskitir derler ama gerçek bir sevdaya gücü yetmez. Sonunda vuslat varsa beklenen o güzel günlere değecekse bir ömür feda olsun diyenlerin saatindeyiz. Aşkın o en saf, en sabırlı ve en sadık halini dile getiren ölümsüz bir ses geliyor şimdi kulaklarınıza. Mine Koşan'dan muhteşem bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Sabretmek gerekse kavuşmak için, razıyım sevgilim yıllar sürse de diyecek bizlere. Güzel şarkıyı da Mert Bey değerli eşi Aleyna'ya armağan ediyormuş. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden

0: edebilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Tam 28 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 28 yıllık bir mücadele. LÖSEV 28 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde saç ekimi biriminde saç ekimi işlemlerimiz devam etmektedir. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
6: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Ayrıca programımızın da yaklaşık son yarım saatine girmiş bulunuyoruz. Şimdi bir mesaj almışım ama bu mes-

mesajı gece almışım. Gece tekrarında dinlenmişiz muhtemelen ve onun üzerine yazmışlar. Hemen paylaşalım sizlerle. Merhaba, ben Yasin. Çimsa'da çalışmakta olan, gece vardiyasında olan Hakan Çalışkan, Mert Veli abim ve Şefik abime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. En güzel şarkıları sizlere armağan edebiliriz. Şimdi sizleri güzel bir yorumla baş başa bırakacağım. Hatıram olsun. Sibel Can yorumuyla sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

yayınımıza çok güzel, çok sevdiğim bir şarkıyla devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı kalbimin en güzel köşesinde olan ve tam şu an beni dinlediğini bildiğim Onur'a armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Bu şarkı bizim için çalsın demişler. Gideceksin biliyorum, yine de ben seni seviyorum diyeceğiz. Bu güzel şarkı aynı zamanda şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum ve sizleri Zeki Erdem'le Son Gece'yle baş başa bırakıyorum.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık. Senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

0: senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Şimdi programımızın son şarkısını dinleyeceğiz. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesi sonrası binadan ayrılan Özgür Özel ve kalabalık bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarında soruşturma başlattı. CHP'de mutlak buttan kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti içerisinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Aralarında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak buttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Hak İradesi ve Demokrasi vurgusuyla bugün İstanbul'un 3 ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi kapatma kararından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G'nin cansız bedeni Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette bulundu. Pazar günü Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu mahallesi Esenpınar yolu sel suları altında kaldı. Sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Tarsus'ta trafikte minibüs şoförüyle tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olası anlaşmaya dair beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enflasyon endişelerinin hafiflenmesiyle ons altın %1'in üzerinde yükselirken yatırımcılar sürecin netleşmesini bekliyor. Süper Amatör Playoff Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediyespor, play-out final maçında Anamur Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bölgesel amatör lige yükseldi. İsviçre'nin Notvi kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen para atletizm müsabakalarında P57 kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Muhammed Kahalvandi gülle atmada ve cirit atmada birincilik elde etti.

0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: Reklam tanıtı.
2: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
11: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
0: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetin.

0: sizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Pilinç, lezzetin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Babalar Restali başlıyor.
5: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatten 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini, en harika restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Ben sonunda... Şimdi de günün ilk ristali biraz eğlenceli olsun diye Arif Susam köşe kapmaca diyecek. Yaşayalım bu aşkı doya doya, görenler çifte kumlular desin diyecek. Ardından da aşkın biraz daha imkansız olduğu bir şarkıyla sizlerle olacak. Yasak diyecek, seni sevmem de yasak, sen tarafından sevilmem de. Evet, önce bu eğlenceli ve harika şarkıyla içimiz bir aşk kıpırtılarıyla dolsun, ardından da yasak diyelim birlikte. Arif Susam Risteli sizlerle birlikte.

0: gün doya doya,
1: doya doya.
0: Görenler çifte kumrular desin. Yaşayalım bu aşkı doya doya,
1: doya doya.
0: Görenler sevgimize bize imrensin. Yaşayalım bu aşkı doya doya.

Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gireceğiz. Ama önce Arif Susam yasak diyecek. Umutsuz yarınlar kaygısındayım. Seni sevmem yasak, sevilmem yasak diyecek Arif Susam. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından reklamlardan sonra tekrar burada olacağız.

0: Klassik-Hallé.
1: Bir sürü de reklamlara gidemedi diyorsunuz.

0: Belki ama gerçekten vakit varmış daha fark edemedim şarkının süresini, o yüzden kusuruma bakmayın. İbrahim Tatlıses resteliyle devam ediyoruz, ardından gerçekten bu sefer reklamlara gideceğiz. Bugün derdin, yarın derdin, hep ellere gönül verdin diyecek İbrahim Tatlıses. Ayrılığa zulüm derdin, ölümden haber var mı diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla imparatorla baş başa bırakıyorum. Dilber,
1: halinden haberin var mı? İbrişim kuşak çözülmüş belinden.

0: Ölümden haberin var mı?
1: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek, devam edecek.
2: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracı, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracı, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projeden Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter'e adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
3: Reklam kazandırır.
4: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
7: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca Vilayet yolunda Altın Et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
8: Altın Et Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549-473-2223. Koca Vilayet yolu Mersin.
9: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
10: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
11: Cumartesi pazar açık olan
8: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları, satış bayi Omega Yapı Market.
11: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167, 542-252-4167 Mersin.
8: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 0541-834-4444. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66

0: 56.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
3: Reklamların ardından Babalar Resitali'nde devam ediyoruz. İbrahim Tatlıses Resitali'nin devam şarkısıyla sizlerleyiz. Kafama taktım seni, mecnun eyledin beni diyecek İbrahim Tatlıses tüm sevenler için. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: مدرسه طالب.
1: Ferdi Tayfur'la programa devam ediyoruz. Sevdalı gözlerim diyecek. Hani böyle ne olursa olsun, kırılsanız da dökülseniz de sevmekten vazgeçmediğiniz insanlar var ya, tam da onlar için yazılmış bir şarkı. Ne zaman kahredip senden ayrılsam, sana kırılsam, sana darılsam, fırtınalar kopuyor divane gönlümde diyecek Ferdi Baba. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Ferdi Tayfur Esteli ile devam ediyoruz. Ama bu şarkı biraz daha özel birine armağan edilecek. Tüm sevenlere, sevilenlere gibi değil. Daha çok kişisel bir mesaj gibi olacak ama bugün doğum günü abimin. O yüzden buradan bizi dinliyormuş. Hem ona çok çok selam gönderelim. Hem de Ferdi Tayfur sanma ki yaşıyorum diyecek abim için.

Karanlık bahtım gibi sardı tüm benliğimi. Böyle bir akşamüstü bıraktın ellerimi diyor şarkıda. Çok karamsar bir şarkı olmuş ama olsun. Sandık yaşıyorum Ferdi Tayfur. Abim için gelsin. Sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında.

abimin bu çok damar ve nasıl desem ağır şarkısından sonra daha ben bir şarkı da armağan etmek istedim. Bunun adı Hayaz diyecek Emrah. Evet, hüzün olur, sevinç olur, ömür geçer, zaman geçer, olsun varsın, hayat yaşamaya değer diyecek Emrah. Evet, buradan da tekrardan doğum gününü kutlayalım. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin abi. Emrah, bunun adı hayat, sizlerle birlikte.

Şimdi yine biraz depresif bir şarkı var sırada. Emrah, bana yaşattığını yaşamadan ölme diyecek. Kırdın kalbimi, vurdun yerden yere, bunlar çok eskide kaldı, bu yürek artık seni sevmiyor diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Emrah, yaşamadan ölme, radyonuz Mersin FM'de.

0: Dersi Talihi.
1: Bugün sizi tamamen duygusal parçalara gömmek istemedim. O yüzden şimdi de Gökhan Güney'den Can Yoldaşım şarkısı sizlerle olacak. Seviyorum canımdan çok, aşığınım can yoldaşım diyecek. İlk aşklarınız için gelsin, şu anki aşklarınız için gelsin. Kalbinizde kim varsa onlara gelsin sizlerden. Gökhan Güney, Can Yoldaşım şarkısı sizlerle birlikte.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde yine beraberdik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Arabesk'in en efsane resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi de son şarkımız Gökhan Güney'den gelecek. Sevemedim, kara gözlüm diyecek. Bizi dedem dinliyormuş, o istedi bu şarkıyı. Gökhan Güney, sevemedim kara gözlümü de dedeme armağan edelim buradan. Çok çok selamlar, sevgiler. Hatta şimdiden iyi bayramlar da diyelim. Evet, her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resitali de Gökhan Güney, sevemedim kara gözlüm olacak. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sevemedim kara gözlüm.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
8: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık

0: yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Değildi benim derdim, sensizlikti. Güzel bir şehirdi ama artık bitti. Elimde valizim, cebimde biletim. Bunu sen istedin. Senin yüzünden, senin yüzünden bu şehri terk ediyorum. Bu şehri terk ediyorum.
1: Mersin'in en çok

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzel...

0: güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yaşanan polis müdahalesi sonrası binadan ayrılan Özgür Özel ve kalabalık bir grup Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüdü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Özgür Özel liderliğinde CHP Genel Merkezi'nden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yapılan yürüyüş sırasında yaşananlara ilişkin olarak toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet, görevli memura direnme ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlattı. CHP'de mutlak buttan kararı sonrası genel merkezi devralan Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin parti içerisinde geniş çaplı bir tasfiye operasyonuna hazırlandığı ileri sürüldü. Aralarında grup başkan vekili Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu 10 milletvekilinden oluşan bir disiplin ve ihraç listesi hazırlandığı iddia edildi. CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, mahkemenin mutlak buttan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu hakkında disiplin süreci başlatılması için başvurdu. Başvuruda Kılıçdaroğlu'nun parti üyeliğinden kesin çıkartılması talep edilirken parti hukukunun korunması vurgusu yapıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı Hak İradesi ve Demokrasi vurgusuyla bugün İstanbul'un 3 ayrı noktasında basın açıklaması ve oturma eylemi düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi kapatma kararından 3 gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden açıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 26 yaşındaki Rukiye G'nin cansız bedeni Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bir gölette bulundu. Pazar günü Erdemli ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Limonlu Mahallesi Esenpınar yolu sel suları altında kaldı. Sudan geçmeye çalışan Mehmetçe akıntıya kapıldı. Vatandaşların müdahalesiyle kurtarılan Mehmetçe Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağından yaralandığı öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Tarsus'ta trafikte minibüs şoförüyle tartışan tüp kamyonetinin sürücüsü aracında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Çevredekiler uzun süre kalp masajı yaparak sürücüyü hayatta tutmaya çalışsa da başarılı olamadı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacak olası anlaşmaya dair beklentiler altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Enflasyon endişelerinin hafiflenmesiyle ons altın %1'in üzerinde yükselirken yatırımcılar sürecin netleşmesini bekliyor. Süper Amatör Playoff Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Akdeniz Belediyespor, play-out final maçında Anamur Belediyespor'u uzatmalarda 2-1 yenerek bölgesel amatör lige yükseldi. İsviçre'nin Notvi kentinde 21-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen para atletizm müsabakalarında P57 kategorisinde yarışan Mersinli milli sporcu Muhammed Kahalvandi, gülle atmada ve cirit atmada birincilik elde etti. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
1: İşte

0: Reklam tanıtır.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
0: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
4: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
5: Çok temiz, güvenli,
4: İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
6: Altın et.

0: Kurbanlık Merkezi'ne tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23 Koca Vilayet Yolu Mersin.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Mersin FM
1: 104.6. Ses etmesem de öfkem saklı son bakışımda bir tokat atıp gitmek vardı ama alacağın olsun, o da değmez.

0: artık. Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
6: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
9: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

seni, seni nasıl sevdiğimi, kalbin nereden bilebilir? Sen hiç aşık olmadın ki, sana yalan gelebilir.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 10.

0: 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında.

0: alanında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
8: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var.
9: Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
0: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren mobil kuaför aracı, kırsal bölgeleri, yaylaları, dağ köylerini dolaşarak bayram öncesi yurttaşların yanında oluyor. Bugüne dek 30 binden fazla yurttaşın hayatına dokunan mobil kuaför aracı, yurttaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Kart uygulaması kapsamında Mayıs ayı ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Halk Kart uygulaması kapsamında bu ay 7.124 vatandaşın hesabına 9.736.400 lira destek ödemesi yapıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen yerli ve yabancı öğrenciler, engelli bireylerin yaşamını deneyimleyerek farkındalık kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları çerçevesinde başlatılan Eşitlik İçin Birlikte adlı projede Yunanistan, Romanya, İspanya ve Portekiz'den gelen lise öğrencilerin Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yabancı dil eğitimine yönelik projelerinden biri olan Hello Mersin Yabancı Dil Konuşma Kulübü, dil alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlar için düzenlediği sahil etkinliğiyle büyük ilgi gördü. Kap sandalyeni gel sahile mottosuyla Mersinlileri buluşturan Hello Mersin, yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi eğlenceli hale de getiriyor. Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Kent Belleği Ofisi söyleşilerinde bu kez Hamidiye Kışlası yer aldı. 8.'si düzenlenen 70'in izinde Mersin Hamidiye Kışlası söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Emekli Evi'nde düzenlediği bayramlaşma programında emekliler bir araya gelerek bayram sevincini şimdiden paylaştı. Samimi sohbetlerin, dayanışmanın ve eski bayramların sıcaklığının hissedildiği etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere yönelik hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteri adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoran

0: Dodo veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
8: Damardan kalbe.
7: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
9: Gidişin ecelim olsa da var ki.
10: Arabeskin kralı.
9: Öyle özledim ki sevdiğim.
10: Arabeskin kralı.

0: Gökçe, iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına başlıyoruz sevgili dinleyenler. Herkes hoş geldi. Herkes radyosunun başında mı? Evet dediğinizi duyar gibi oldum zaten. Hepinize selamlar, iyi akşamlar dileklerimize. Güzel bir listemiz var yine bugün. Ve bunlardan bir tanesi Devran Çağlar. İlk olarak sizlerle olacak. Öncelikle bu güzel şarkımızı katkılarından dolayı Erzurum'un meşhur cağ kebabına, çalışanlarına, müşterilerine, değerli işletmecisi Samet Yaşar'a armağan edelim. Kolay gelsin, dileklerimizi gönderelim. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı biliyorsunuz Silifke Atayurt'ta arkadaşlar.

0: Evet, ayrıca şu dakika itibariyle sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize bu güzel şarkımızı armağan ediyoruz. Bu saatte mesaide olan çalışan emekçi kardeşlerimize selamlar olsun. Allah kolaylıklar versin. Direksiyon başında direksiyon sallayan minibüs şoförlerimize, taksicilerimize buradan selamlar. Allah kaza bela vermesin, bu güzel şarkı sizin için de geliyor. Evet, şu dakika itibariyle 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Şarkımın sonrasında gelen mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz.
1: Mersin FM 104.6. Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
2: Fırat'a selam, damara

0: Rahat yayında. Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
1: Mersin efendim. 104.6.

Ah, şarkının kralıyla startınızı verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla. Beni sensizliğe terk etme ne olur. Valla şimdi olsa bir daha dinlerim bu şarkıyı. Gerçekten çok seviyorum Devran Çağları ve bu şarkısını da. Birçok şarkısını severim ama bu şarkıyı daha da çok seviyorum. Devam ediyoruz. Haydi bakalım mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Hatay'dan Gülşen Dağlı. Sıradaki şarkılar canım kızım Çağla Dağlı arkadaşlarıma. Özür diliyorum. Arkadaşları Fatma Nur Kızıl, Melek Elma, Aysel Arıcı, Sabahat Avan, Özgür Bayar ve Özdemir ailesine armağan olsun demişler. Hatay'a da selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar Fırat abi. Ben Çınar Başbuğ. Sıradaki tüm bütün şarkılar babam Kürşat Öze gelsin. Öyle güzel babalık yaptın ki bana, dik duruşu merhameti, doğru yolu senden öğrendim. Sen bu hayatta güvenebileceğim, başım darda kalsa koşup yanına gelebileceğim koca çınarımsın demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, ben Burak Çetinkaya, artık en uzun cümlem sensin. Senin ismin sıradaki şarkı Sebahat'e armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Buradan Sema'ya çok çok sevgiler. Yürüdüğü yola ölürüm onun demiş dinleyicimiz. Vallahi bugün hep aşk mesajları dökülüyor herkesin dilinden, ne güzel. Geçen de böyle arka arkaya ayrılık mesajları gelmişti. Sitemli sitemli mesajlar. Demek arayı düzeltmiş herkes. Düzeltin böyle olun. Ben Poyraz, babam Murat Kamış ve beraberinde bulunan kuzeni Veli Arslan ve kardeşi Mert Alış, Beysat Demir Yılmaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Adaklı, Süleyman İlhan, Özgür Su, Yaşar Kara, Harun Eser, Derviş Teteş ve Muhammed Atlı için sıradaki tüm şarkılar gelsin demişler. Merhaba, ben Asel Lina. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim babam Eren Özdemir'e gelsin. Canımdan çok çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

0: Evet, Seylem Aktaş'la sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Yüreğimden tut radyonuzda sizlerle olacak. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bu güzel şarkıyı şu anda yolculuk esnasında sesime kulak veren canım eşim Zehra'ya armağan olsun. Artık yaklaşıyor, artık bize doğru geliyor kendisi. Haydi bakalım, şarkımız sizlerle sonrasında devam edeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Mersin efendim. 104.6
2: Fırat yayında.
3: Cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
5: Baba, büyüksün.
6: Eyvallah.

0: Güzel bir şarkı. Eylem Aktaş yorumu radyonuzda sizlerle buluşun sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikte elimiz devam ediyor. Sırayı İbrahim Tatlıses, namı değer imparator alacak. Selam yayınlar, iyi akşamlar. Ben Özgül Bayar. En güzel şarkılar en değerli arkadaşlarım Fatma Nur Çağla, Seboş, Gamze, Aselim'e ve anasına gelsin, Refika Sultan'ıma gelsin ve tabii ki siz değerli Fırat abime ve Zehra ablama gelsin. Darda kalan varsa kapımızı çalsın. Bilin ki kapımız açılmazsa gözümüz açılmıştır, geceniz güzel olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bize de armağan etmişti. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere gelsin bu güzel şarkı. Sıradaki parça için Büşra'sından Mert Alıç'a Bal Gözlüm, Seni Çok Seviyorum, Hep Yanındayım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Adana'dan Nurten. Sıradaki parça Ali Can, Tanrıver oğluma gelsin. Seni çok seviyorum annem. Enes oğluma da çok selam ve sevgilerim ve sizi çok seviyorum, çok özledim. Ali Can'ım iyi bak kendine, kurban olduğum yayınlar. Adana'dan Silifke'ye çok çok selamlar demişler. Eyvallah, bizlerden de Adana'ya selamlarımız olsun. Selam, iyi akşamlar, ben Sebat Alan. Yüzümüz boynunuzu aşmış, yetişemiyoruz mutluluğa. Mutluluğa varmak dileğiyle sıradaki şarkılar Yüreği Güzel Adam, Burak Çetinkaya ve Özdemir ailesine armağan olsun demişler. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Belihan Çelik, seni çok özledim. İçine içine işler ya, sesi, gülüşü, bakışı, kokusu ve sen hepsini tek tek özlersin. Öyle bir şey işte seni sevmek diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Kahpe Düzen'in ilk çocukları babam Burak Çetinkaya ve abileri Erol Bediran, Sefa'ya sıradaki şarkı armağan olsun Cesur Çetinkaya'dan, onlara gelsin demişler. Gelsin bakalım o zaman bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Şöyle baktım da sonrasında bir şarkı daha çalma vaktimiz var. Evet, bir şarkı çalacağız ama birkaç tane mesaj okuyabileceğiz. Öyle fazla okuyamayacağız çünkü reklam saatimiz geliyor. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. İmparator yorumu Haydi Söyle radyonuzda sizlerle.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
1: Mersin efendim.
2: 104.6

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için aksesuar ve teknoloji.

0: elektronik servis, ekran, batarya, kılıf, cam. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Erdemli. Bilgi ve iletişim için 0531 810 2504. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
1: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
2: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
3: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin. Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
5: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı. Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
7: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
8: Komşu mağazaları Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
9: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
10: Su hayattır. Su hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: Kurbanlık satışlarımız başladı. Dudaklı hayvancılık 0538 844 26 16. Profesyonel ekibimizle ücretsiz kesim, ince işçilik ve soğuk hava depomuzla İslami kurallara uygun kesimimizle hizmetinizdeyiz. Kalite ve güvenin adı Ömer Dudaklı önderliğinde Dudaklı Hayvancılık. Esenli Mahallesi 0538 844 26 16 Akdeniz Mersin.
13: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
15: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Erzurum'un meşhur Jağ Kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Az önce reklam öncesinde son bir şarkı sıkıştıracağız demiştik ya reklam arasına. Anonsa girecektik ama giremedik maalesef. Yapmamız gereken birkaç işlem vardı. Zaten girseydim de reklam saatini geciktirecektik arkadaşlar. İyi ki de denk gelmiş girmemişiz. Devam ediyoruz Ferdi Tayfur'la. Ben Mustafa Alpaltun, bugün doğum günü olan Deniz Girey'im. İyi ki doğdun, herkesin hayatında biri olur ama sen benim hayatımın...

Ama mısın, doğum günün kutlu olsun aşkım diyerek mesajını sonlandırmış. Biz de değerli kardeşimizin doğum gününü kutlayalım, nice nice senelere diyelim. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. İyi günler Fırat Bey, ben Selahattin Malgir. Ne kadar tükense de ümitler, içimden bir ses sabret, iyi günler gelecek diyor. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda bir sabah vardır elbet bir gün. Abim Enes Işıklısı'daki şarkı sana armağan olsun demişler. Selam, ben Mahir, değerli kardeşim Hakkı Yuntar, Eren Tokay, Muhammed Ali Şahin ve Ahmet Kostak kardeşime gelsin sıradaki şarkı demiş. Sıradaki şarkı Bayram Çelik'ten çok sevdiği dayısı Adem Kurt'a armağan olsun demiş sevgili kardeşime. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Enes'im. Elimden gelse yeryüzündeki tüm dertlerden uzak bir dünya kurup seni oraya koymayı dilerdim. Ayağına değecek taşı dert olacak her şeyi senden uzakta tutup sadece mutlu olmanı isterdim. Hayat seni incitmesin oğlum. İyi ki varsın. Enes Işıklı sıradaki şarkı sana gelsin ve size armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizlerden de size ve tüm sevdiklerinize armağan olsun annem benim. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı eşim Murat Ersin Barış'a gelsin. Sen benim geç kaldığım hayatımın şansı, canımın dilisin. Yüreğimi seni sevdikten sonra hissettiğim tek insansın. Sen en güzel bağımlılığımsın, vazgeçilmez tutkumsun. Gülüşüne kurban oldum diyerek mesajını sonlandırmış. +553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım Ferdiciler, volümleri yükseltin. Olmasa hali derdiniz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş.

merak etmesen Ferdi Tayfur radyonuzda sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı eşim Murat Ersin. Barış'a gelsin. Sen

0: efendim. Bunu az önce okumuştuk değil mi? Sizinle unutmuşuz. Bir cihana onu değişmem, bin cihana gelse ondan vazgeçmem. Öyle bir mevzu bendeki seni çok seviyorum kocam. Erol Sabuncu diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Emir Alpaltun. Yengecim iyi ki dondun. Deniz girer yanık. Bazen insanlar güzeldir sadece. Görünüşleriyle değil, sadece söyledikleriyle değil, olduklarıyla varlığın hayatıma anlam katıyor. İyi ki doğdun, iyi ki varsın demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar. Ben Silifke'den, Masal Üşenmez canımdan çok sevdiğim babam için sıradaki tüm güzel şarkılar Erol Üşenmez'e gelsin ve ayrıca... Evet, sizlere de armağan olsun. İyi akşamlar demişler. Teşekkür ediyoruz, bizlerden de sizlere gelsin. İyi yayınlar Fırat abi. Canımın diğer yarısı olan Kürşat Öz'e gelsin sıradaki bütün şarkılar. Özlemim öyle derinden vuruyor ki bazen nefesim yetmiyor. Her gece gözlerimi kapattığımda seni düşünüyorum. Her sabah uyandığımda yine sensizlikle uyanıyorum. Belki kelimeler sana ulaşıyor ama inan kalbim her gün senin adınla atıyor. Sensizlik acıtıyor ama seni sevmek güç veriyor demiş dinleyicimiz mesajında. ...0553-714-9496'dan mesajınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Serdem Coşkun'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında da burada olacağız.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı telefonlar 0324-714-0006 ...0532-435-3538.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Mersin FM.

0: Şarkı benden uzakta ama yakınımda hissettiren canım annem Fatma Nur Kızıl'a gelsin ve Melek ablama, Çağla ablama, Özgül ablaya, Ayşe ablaya, Buğre ablaya, Aysel teyzeye ve Özdemir ailesine ve Sabahattin abam ve annemin değerlisi olan fıstığın Asel Dine'ye armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça biricik eşime armağan olsun. Seni öyle çok özledim ki inan görmedin. Görmedin mi, sesini duymadın mı, ben yapamıyorum, sen bu dünyada beni yaşatan gülüm, unutma elbette Rabbim, alemler seni bana kavuşturmayı nasip edecek, Allah'ın izniyle kendine iyi bak, Engin Üveyik seni çok seven diyerek mesajını sonlandırmış. Sen benim alnımda. Merhaba Fırat, ben Şadiye Çelik, sıradaki şarkı canım torunlarım Vilihan Çelik için gelsin, seni seviyoruz oğlum diyerek mesajını sonlandırmışlar. İyi akşamlar Fırat abi, kolay gelsin, ben Nazal Ocakçı, sıradaki bütün şarkılar canım eşim Oktay Ocakçı için gelsin. Gözlerin gözlerime değdiği anda anladım sol yanım olacağını, dünya durdu sanki ve tek duyduğum ses kalp atışını diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Mutan Melik Edelice. Bugün çalacak olan tüm şarkılar Silifke'de bulunan ablalarım Tülay, Melahat, İcdal, Özlem, Burcu, Zehra, Deniz, Şule, Çağla, Sema, Sibel, Sebahat, Seher ve Minik Destanımı armağan olsun. Sana da iyi yayınlar Fırat abim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Umut'a ve selamlarımızı gönderiyoruz. Merhaba, iyi akşamlar diyelim. Silifke'de bulunan eşim Seyhan Acar'a sıradaki şarkı gelsin. Oğuz'un bekleyişlerin sarılmayla biteceği gün gelecek elbet bir gün Hasan. Canım eşim seni çok seviyorum demiş. İnan ki 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Mersin FM 104.6.

0: 사마을 사다말 이시도카다
1: 바바 믹슨
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur ca kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.
3: Mersin FM
4: 104.6.

0: Murat yayında.
1: Mersin FM
2: 104.6
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
3: Damardan Kalbe.
1: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
3: Fırat'la Damardan Kalbe.
4: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. İlk saatimizi geride bıraktık ve son saatimizde karşınızdayız. İyi akşamlar, ben Eren Özdemir. Sıradaki tüm güzel ve anlamlı şarkılar bu dünyadaki en kıymetli, en değerli huzurum, nefesim, çocukluğuma gelsin seni çok ama çok seviyorum. Ben batan güneşin peşinden koşmam, doğacak güneşimi beklerim, sevdiğim diyerek mesajını sonlandırmış.

Merhabalar, ben Mersin Mutluhan Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve onun saygıdeğer dostları olan Ali Taş, Oktay Demirezen, Emre Eskioğlu, Tuğra Çalışkan, Yasin Şahin, Mert Alıç, Veli Ançelik, Eyüp Okay, Sefa Çetin, Ahmet Akan ve Rafet Gedik için sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı Hasan Eşim, canım sevgilim Kadir Çelik'e gelsin. Kalbim sen olmadan huzur bulmaz, aklım sende, kalbim sende. Her anımda seni arıyorum ve seni çok seviyorum canım eşim diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Sesiyle, kalbiyle, kişiliğiyle Silifke'ye renk katan Fırat abi. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ediyorum. Eyvallah sevgili kardeşim, bu güzel dileklerin için. Selamlar olsun. Ben Karaman'dan Bahri Topbay. Sıradaki tüm güzel şarkılar Silifke'de bulunan Aslan Dayı Mehmet Kurnaz, babaların babası Mert Kasapçı ve biricik kardeşime Seyhan Acar, Sonerten, Engin Karaaslan, Muhammed Gültekin, Tolga Tekin ve tertibim İbrahim Karaca armağan olsun demişler. Karaman'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Ben Mutlu'nun Ali Özkar. Eski bir çınar ağacı gibidir dostluk. Yerinden sökmek mümkün değildir. Sadece terk edebilirsin.

Seninle son nefesimize kadar birbirini asla terk etmeyecek iki koca çınar ağacı olarak birlikte yaşayacağız. Silifke'de bulunan kardeşim Sefa Çetin, Uğur Esen, Onur Buda'ya sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Kıbrıs'tan Dilek Atay. Tüm şarkılar sevgili eşime gelsin ve sizlere gelsin. Yayınlar dilerim. Canım eşim, gönüller bir olduktan sonra dağlar da denizler de aşılır diyerek mesajını sonlandırmış Kıbrıs.

0: cağ kebabı yemek için Erzurum'a gitmenize gerek yok. Erzurum'un meşhur cağ kebabı artık Silifke Atayurt'ta.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

Ahmet Parlak, radyonuzda sizlerdir sevgili dostlar. Usta isimli o güzel yorumuyla devam ediyoruz. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katlarıyla sırayı Murat Yaman alacak. Merhaba Fırat Bey, ben Gizem Serdar. Mersin'den sıradaki parçalar canımdan çok sevdiğim canım abim Ziya Serdar için gelsin. Melek Ateş'e gelsin, Çiğdem Ateş'e gelsin ve Emir Ateş'e armağan olsun Nazan Zorbay'dan demişler. İyi yayınlar Fırat abi, ben Gülhan Çelik, Biricik abim Velihan Çelik, seni çok seviyorum. Burada geçen her gün kavuşma umudumuz da büyüyor. Zaman geçer, hasret bitmez. Ama inanıyorum ki hasretimiz kısa sürecek, elbet bir gün bitecek Aslan abim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar dostlarım Ali İbrahim Kartal, Şeyda Tosun, Alparslan Güven, Ferdi Ersoy, Ramazan Çelik, Çağatay Topal, Mustafa Seyir, Kayhan Şenhanlı, Veli Şahin, Ali İhsan Solak, Semih Gence armağan olsun demiş dinleyicimiz.

0: İyi yayınlar Fırat abi, ben Hasan Kör. Sözdeki tüm şarkılar değerli Hasan abilerim Muzaffer Kartal, Burak Temel, Kemal Beyazıt ve Biricik Hasan abim Mazhar Köre gelsin yeni sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, sözdeki parça İsmet Burak, Fırat ve Erol Savuncu, Mustafa Sarı ve Onur Budak için armağan olsun demişler. İyi akşamlar Fırat Bey, ben Berivan Serdar. Sözdeki parça Çıtır Kızlar, Asena Serdar, Seda Serdar, Selin Serdar ve Semra Serdar için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar ve iyi akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı Hasan oğlum canımın canı Kadir Çelik'e gelsin. Seni sabırla, sevgiyle, dua ile dört gözle bekliyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar. Murat Yaman'la sizleri baş başa bırakıyoruz. Hasret Mayını radyonuzda sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı. Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
5: Mersin FM

fırtınalar kopuyor dört bir yanında, topraklar kayıyor ayak altında, bu aşkı yutmaya gelen hortum.

0: kan vurulmaya hazır ol kalbim. Murat Yaman'ı geride bıraktık sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla birlikteliğimiz devam etmekte. İyi yayınlar, ben Perihan Masal. Seni denizdeki kumlardan, gökteki yıldızlardan, okyanustaki sulardan, sahildeki martılardan, güneşin ışıklarından, seni canımdan daha çok seviyorum canım babam. Sıradaki tüm parçalar Masal'dan ve Perihan'dan Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. Selam, iyi yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar İzmir'den Silifke'ye giden kardeşim Bayram Öztürk ve yanındaki tüm arkadaşlarına gelsin. İzmir'den selam olsun, teşekkürler demişler. İzmir'e selamlarımızı gönderelim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Yalçın Zorbay. Sıradaki parça Biricik Eşim'e armağan olsun. Seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, balımsın. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ben Nelise Duru Çelik. Sıradaki şarkı En Değerli Babam Kadir Çelik'e gelsin. Her gece dua ederken adını yanında kocaman bir özlem taşıyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Kavuşacağımız günü iple çekiyorum demiş sevgili kardeşimiz. Fırat abi selamlar, ben Çetin Bakar. Sıradaki parçalar Kalbi Güzel, Cumhur Ocakçı, Alparslan Güven, Şavkı Şafak Eruzan, can dostlarıma gelsin. Her şey gönlünüzce olsun demişler. Sevgili Çetin kardeşimize selamlar olsun.
1: Yıllar sonra seni tesadüfen.
0: Evet, Cengiz İbren'le sizleri baş başa bırakacağız. Namerdim diyecek radyonuzda.
1: Sen benim.
0: Sonrasında buradayız. 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dostlar.
2: Mersin FM
3: 104.6.

0: 94.6.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Sıradaki şarkı Erzurum'un meşhur cağ kebabı çalışanlarından tüm dinleyicilere armağan oluyor.

0: Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıya yeter ki sesten.
1: Sesini o dünyadan duymazsam namerdim.
0: Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim.
1: Sana kötü bakana kıymazsam namerdim dedi Cengiz İmren radyomuzda sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Selahattin Baba, Selo Baba sizlerle olacak. Fırat abi selamlar. Evet, az önce okumuştuk sevgili çetenin mesajınız. Yeğenler ben Mutlan Esra Ece, sıradaki parça canım eşim Sevdam için gelsin demiş. Abim iyi akşamlar, ben Derya, sıradaki parçalar dayım Çetin Bakara ve oğlu Mert Bakara gelsin. Sizi çok seviyorum dayım Mert. Evet, aynı sana benziyor dayım. Allah'ın mutluluğunuzu daim etsin inşallah, sizi seven yeğeniniz diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz. Ben Güneş Akal, Bursa'dan sıradaki şarkı oğlum Burak Çetinkaya ve tanışamadığım kızım Sebahati Armağan olsun demiş. Bursa'ya da selamlarımızı gönderelim. Bizde dostluklar ebedi, benim ebedi dostumsun, bizi hiçbir şey yıkamaz. Sıradaki şarkı Burak Çetinkaya ve Erol Üşenmez için gelsin demişler. İlkay Abukan'dan canım eşim Özlem Abukan'a gelsin, bütün şarkılar seni çok seviyorum demiş.
2: Sarsıldım, yıprandım ama bıkmadım.
1: İyi yayınlar, iyi akşamlar Fırat Bey. Bugün öyle güzel şarkılar çalıyorsunuz ki. Aa, ne demek şimdi? Her gün ben güzel şarkı çalıyorum canım. Evet, mesaj atmak istedim demiş. Sıradaki en güzel aşk şarkıları benden canım kocama armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Şarkıları beğendiğinize sevindik. 0553-714-94-96'dan mesajlarınızı bize ulaştırmaya devam ediyorsunuz sevgili dinleyenler. Şarkımız sonrasında çok kısacık bir reklam aramız var. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
3: Mersin FM.

0: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Geçen sene kurbanlığı almıştım, hiç memnun kalmadım. Kurban bayramı da geldi, nereden alacağımı bilemiyorum.
12: Aa, daha önce neden söylemedin? Koca vilayet yolunda altın et var. Çok temiz, güvenli, İslami kurallara uygun kesim yapıyorlar.
7: Altın et kurbanlık merkezine tüm müşterilerimizi bekleriz. İletişim 0549 473 22 23. Koca vilayet yolu Mersin.
13: Sulu yemek ve kahvaltıda Yağmur Yemekçilik. İş yerlerine tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemek.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al. Dodo.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: 233-6655. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-6655.
6: Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.

Evet, artık son yarım saatimize geldik sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı katkılarıyla sırayı Müslüm Baba alacak. Selamun aleyküm yayınlar. Ben Okan Okay. Sıradaki tüm şarkılar dostluğun ve arkadaşlığın hakkını veren Ahmet Kurt, Emrah Eskioğlu, Mustafa Zehir, Kuşçu Ömer, Abdülkadir Keskin ve Adanalı Süleyman Özen dayıma armağan olsun. Hepinize kalbi selamlarımı yolluyorum. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Gerçek dostluk mesafeleri asla azalmaz. Ben Mutan, Soner Özkan, Silifke'de bulunan abim Sefa Çetin ve Uğur Esir'e Onur Budağ'a sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Bugün batarsa gün. Kolay gelsin Fırat Bey. Ben Hasan Eserdar, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum. Ümit Koşkur'a armağan olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Bir sabah vardı. İyi yayınlar Fırat kardeşim. Ben Asa Yurttan, Hüseyin Çelik. Sıradaki parçayı Aslan oğlum Velihan Çelik ve tüm arkadaşlarına armağan ediyorum ve sizlere armağan ediyorum. Kolaylıklar, selamlar demişler. Teşekkür ediyoruz bizlerden de sizlere selamlar olsun. İyi yayınlar. Ben Faruk Üşenmez. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim Aslan abim Erol Üşenmez'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz. 0553-714-9496'dan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Haydi bakalım, volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: damara devam.
1: Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı, Erzurum'un meşhur cağ kebabı Silifke Atayurt'ta.
2: Mersin efendim.

0: geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.
1: Allah'ını severim Müslüm Baba. O güzel evlat yorumuyla, Müslüm Baba'yı bu güzel şarkısıyla rahmetle anmış olduk sevgili dostlar. Erzurum'un meşhur cağ kebabı Katkır ile birlikteliğimiz devam ediyor. Mersin'in ilk ve tek cağ kebapçısı biliyorsunuz Silifke Atayurt'ta arkadaşlar.

0: Atatürk Kavşağı'ndan U dönüşü yapıyorsunuz. Hemen petrolün yanında o eşsiz lezzete kavuşuyorsunuz. Bir güzel cağ kebabınızı yiyin. Üstüne de Erzurum'un kadayıf dolmasını mutlaka yemeği ihmal etmeyin. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Ufuk Güneş alacak. Yalan Değil isimli o güzel yorumuyla radyonuzda sizlerle olacak. Bakalım mesajları yayınlar. Ben Faruk Uşan. Ben sıradaki tüm güzel parçalar canımdan çok sevdiğim Aslan abim Erol Uşan bize gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba, ben Nejat İzmirli. Sıradaki parça kuzenim Doğan Demir Yılmaz'a ve abim Beysat Demir Yılmaz'a ve Hasan Armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selam yayınlar. Ben Kıymet Kurt. Sıradaki tüm güzel şarkılar kızım Çağlayan için gelsin. Bugün Deniz'in doğum günü. İyi ki doğdun canım, iyi ki varsın, iyi ki de seni tanıdım. Deniz, Rabbim sağlıklı uzun ömürler versin. Rica etsem Deniz için bir doğum günü şarkısı çalarsanız çok sevinirim. Radyoya saygılar demişler. Vallahi bakalım vaktimiz kalırsa doğum günü olarak söz vermeyeyim ama çalmaya çalışacağım. İyi akşamlar Silifke'de bulunan canım eşim Hasan Cansız'a sıradaki parçaya armağan ediyorum. Her zaman güneş tutulmaz. Bazen bir gülüşe, bazen de bir çift göze tutulur kalır insan. Ben de sana tutuldum iki gözüm diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi bakalım volümleri yükseltiyor muyuz? Mükemmel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Ufuk Güneş, Yalan Değil radyonuzda sizlerle olacak. Bu güzel şarkıyı sevgili Firuze'ye de armağan etmeyi unutmayalım. Sevgili Firuze de Ufuk Güneş'i çok sever, hep TikTok çeker. Şimdi bu şarkıya da video çekmemi istedi, bunu TikTok'a atacakmış. Hadi bakalım at. Keşfete düşürürsen... Düşürebilecek misin bakalım, düşürecek misin? Bir de diyor ki şarkıyı söyle sen diyor. Şarkıyı söyle, senin şarkı söylemeni çok seviyorlar diyor. Söyleyeceğiz bakalım az sonra. Hadi bakalım şarkıyı sizleri baş başa bırakalım. Yalan Değil ve arada da biz de katılım yapacağız. Söylemeye çalışacağız artık.
1: Mersin FM 104.6
2: Fırat'a selam, damara değil.

0: bu sevda yolunda hiçbir zaman yanlışım olmadı. Hayatta bir tek şeye değer verdim, o da sana yalan değil. İnan yalan değil, vallahi yalan değil. Ölümün üzerine üzerine yürüdüm. Belalar beni, mutluluklar seni bulsun. Git, git yolun açık olsun. Bu sözlerim inan yalan değil. Vallahi yalan değil, inan yalan değil.
1: Allah'ını severim adam senin, Allah'ını severim. Ufuk Güneş, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, Yalan Değil isimli o güzel yorumuyla. Evet, artık son iki şarkımız, artık son mesajlar. Artık şu dakika itibariyle mesaj göndermeyin lütfen. Gerçekten yoğun bir mesaj hattımız var. Selamun aleyküm, ben Barış Yıldız. Sıradaki şarkılar öncelikle kardeşim Uğur Yıldız ve can dostum Seyhan Acar'a armağan olsun. Kolay gelsin yayınlar demişler, teşekkürler. Sıradaki şarkı Havva Zehir'den Silifke'deki Mustafa Zehir'e armağan olsun demişler. Fırat abi iyi akşamlar, ben Mert Bakar. Sıradaki parça babam Çetin Bakar'a gelsin. Seviliyorsun, özleniyorsun Çetin Bakar, Allah'a emanet ol, seni çok özledim. Allah'ım senin yokluğunu vermesin babam diyerek mesajını sonlandırmış. Ben İshak Alpatun'u yayınlar. Sıradaki en güzel şarkılar kral amcaları Mustafa Alpatun, Muzaffer Kartal, İsmail II. Lokman Yeşilyurt'a armağan olsun demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin, ben Aleyna ve kızım Asal. Aradan saatler değil, sinirler geçse, gözümden yaşlar değil, kanlar gelse, uğruna dünya değil. Canım gitse yine de seni sevmeye, yeminim var, seni çok seviyorum. Sıradaki güzel parçalar, eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. Fırat abim iyi akşamlar, iyi cumalar dilerim abim. Bizi sonlara bıraktığın için ilk parçadan sonra, evet, ilk parçadan son parçalara kadar radyonun başında olan sevgili eşim Çetin Bakar'a gelsin. Şimdi şöyle bir şey var. Buradan Çetin'e selamlarımızı gönderelim. Vallahi ben bekletmiyorum sevgili Çetin. Şimdi Çiğdem mesajı 21.09'da atmış. Onun öncesinde de işte bütün okuduğum mesajlar yani saat 20 itibariyle gelmeye başladı. O yüzden tam 20.00 gösterdiğinde mesajını atarsan önlerde çıkacaktır mesajın. Böyle sonlara doğru kalırsan, şöyle hele ki 15-20 dakika sonra attığın zaman var ya, bir saat geç kalıyor mesaj okumak, haberiniz olsun. 15-20 dakika çok önemli arkadaşlar. İlk 15-20 dakika içerisinde gelen mesajlar ilk başlarda çıkıyor. Sonrası böyle geride kalıyor maalesef. Bizim kendi elimizde olan bir şey değil. Evet, devam edelim. Sevgili bacımızın göndermiş olduğu mesajı nerede kalmıştık? Evet. Sevgili eşim Çetin Bakır'a gelsin. Ya sana kurban olurum. İyi ki var dediğim tek kelime sen ve oğlum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok özlüyorum. Aşkım Allah'a emanet ol. Teşekkürler abim. Sonlara bıraktığın için kapanış bizimle bitsin. İyi tatiller demiş. Vallahi kapanış az sonra bitecek. İyi akşamları yayınlar Erol Üşenmez için. Sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Ayrıca çok sevdiği kardeşi Can Çakır'a, Burak Çetinkaya ve ayrıca arkadaşlarına gelsin. Yayınlar dilerim sizlere demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamları yayınlar. Sıradaki parça çok değer verdiğim kardeşim Erol Üşenmez için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Refika, sıradaki şarkı oğlum Nuriye ve kızım Özgül'e armağan olsun demişler. İyi akşamlar. Bu akşamki yayınlayacağınız bütün şarkılar özlediğim kızım Burcu İlhan'a armağan olsun demişler. Evet, Ebru Gündeş de sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında da son şarkımızda karşınızda olacağız sevgili dostlar. Mesaj göndermiyorsunuz. Kalan mesajlarımızı da son şarkımızda bitirip programımızı sonlandıracağız.
2: Mersin FM

Tebrik Gündeş yorumunu geride bıraktık sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Artık son şarkımız Taverne Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle olacak. Sensiz kutladım diyecek. Hani bir doğum günü şarkısı istemişlerdi ya. Gerçekten tesadüfen ben bu şarkıyı ayarlamıştım. Hani doğum günü şarkısını da aslında çalmaya vaktim kalmadı biliyorsunuz ama bu şarkı tesadüf denk geldi. Bu doğum günümüz sensiz kutladım diyecek. Bugün doğum günü olan, yanında sevdikleri olmayanlar için gelsin bu güzel şarkımız. Selami yayınlar olsun Fırat Bey. Hayatta kim ne der, ne ister bilmiyorum ama ben senin yüreğinde yaşamaktan, dizinin dibinde ölmekten başka bir şey istemiyorum. Mesafeler bitecek ve biz kavuşmaların en güzelini yaşayacağız sevgilim. Seni seviyorum eşim Enes Işıklı için sıradaki parça. Sana armağan olsun değerli radyocumuza gelsin demişler. Teşekkür ediyorum. Şimdi sizin isminizi ben bilmiyorum ama sonrasında mesaj da atmışsınız. Lütfen benimkini bu şarkıda okur musunuz diye. Sonra benim mesajımı okumadınız. Evet, 8'i 5 geçe attım dinliyorum demişsiniz ama şimdi şöyle bir şey var. Şimdi ilk mesajı attınız 20.05'le. Sonrasında 20.20.

0: İşte attınız ya bu mesajı. Bu mesaj sonlara gitti. Sonra 21.19'da benim mesajımı okumadınız diye yazdığınız zaman yine sonlara gitti. İşte o yüzden bunu yapmayın arkadaşlar. Mesajı yazdıktan sonra şimdi sen bu 20.05'te çok güzel bir zamanda mesajı atmışsın. Eğer yazmamış olsaydın bu mesaj çoktan bir saat öncesinden, bir buçuk saat öncesinden okumuş olacaktı. Bunu defaat kez hatırlatıyorum, hani dinlemiyor olabilirsiniz bizi. Yani sevdikleriniz bize mesaj göndermeyi bekleyen sevdikleriniz size uyarırsa bu konuda daha dikkatli olursunuz diye düşünüyorum. Selamlar olsun sizlere. Vallahi en sona kalsın istemezdim ama yapacak hiçbir şey yok. Selamun aleyküm abi, ben Arda Karal. Sıradaki şarkıları amcam Acun Karal abilerim, Durasan Say, Güneydoğan, Burak Çetinkaya, Oluşanmaz, İsmail Ekaş, Bacanağım, Onur Budak, yeğenlerim Bediran Döle'ye gelsin elbet bir gün can parçalarım diyerek mesajını sonlandırmış. Candan Burcu İlhan'a tüm şarkılar gelsin bu gece ama bu kez hüzünlü değil, içimde taşıdığım karanlıkla çalsınlar. Her söz içimde kalan o küplenmiş anıları kazısın, her melodi adını söylediğim sensiz öfkeyle dokunsun. Unutmak istedikçe daha derine batıyor her şey. Bazı hikayeler bitmiyor, sadece kararıyor demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm Fırat abi, ben Ahmet Han Karal. Sıradaki parça canım babam Acun Karalı abilerim, Durasan Say, Burak Çetinkaya, Yılmaz Doğan, Güney ve dayım Ahmet Doğan'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim Ahmet Takan'a ve az kaldı sevdiğim, çok az kaldı diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, ben Masal Üşenmez. Söyledik tüm güzel parçalar canım babam ve amcalarım Can Çakı ve Burak Çetinkaya için gelsin demişler. Abim ben Çiğdem, son parça Hasret Kokulu eşim Çetin Bakar'a gelsin. Seni çok özlerim, seni kocaman öpüyorum. Allah'a emanet ol demiş sevgili Çiğdem kardeşimiz. Ve bu mesajla da birlikteliğimizi sonlandırmış olacağız sevgili dostlar. Katkılarından dolayı Erzurum'un Cağ Kebabı'na teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı gönderiyoruz ve bu güzel şarkımızı da sevgili Samet Yaşar'a ve ekibine armağan edelim. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Sürçülisan ettiysem bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın ve pazar günü tekrar programlarımız sizlerle olacak. Pazartesi günü tekrardan birlikte olacağız. Allah'ın izniyle ölmez sağ kalırsak. Tekrardan görüşürdük. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar ve program tekrarlarımız sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşça kalın.
1: Mersin FM 104.6. Fırat'a selam, damara devam.
2: Cübe.

çok özür dileyerek şarkının arasına girmek durumundayız sevgili dostlar. Sevgili Samet Yalçın Bey. Erzurum'un cağ kebabı değerli işletmecisi mesaj atmış bize. Fırat Bey selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı yayınlar. Dinleyen tüm dinleyicilerimize de benden de selam söyler misin demiş. Selamını iletelim. Üzerimizde kalmasın.

Bahar çiçeklerini sunar gözünün bahçelerine. Yaz sıcak bir dokunuştur vücuduna. Güz gelir, dünya buruşur mu ne? Karlar yağarmış nakışın. Zaman geç olmasın. Başlamadan ötmeye gece kuşları. Ses ver gündüz güzeli. Çünkü ben sana her şeyi sunuyorum. Dört mevsimi ve bilmediklerini. Dışarı çık. Sana çarpılıp sana bölünen parçalarımı bulacaksın.

Bilmediğin diyarlarda tanıdık dostların var. Onlardan selam getiriyorum. Kaçırdığın kuşun kanadındayım. Ve bilmeden ne olduğumu kafese kapatmaya çalıştım. Sana ben her şeyi sunuyorum. Tüm zamansızlıkları içinde sevginin sana ilanı aşk ediyorum.

0: Seni kimde sorup da bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim.
1: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

Kaderim bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım. Sensizliğe.

kapandı ümit kapısı. İçimde var benim gönül yarası. Gözyaşlarımın yoktu faydası. Yaşadığımız alem hayal dünyası.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Öncelikle katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım tüm güzel şarkıları tabii ki kendilerine armağan ediyorum. Belki de kaybolurum, beni boş ver. Ayrıca bu güzel şarkıyı bugün özellikle armağan etmek istediğim bir dinleyicim var. Hatta özellikle istedi bizden. Bu güzel şarkıyı Nisa'ya armağan ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Çok seviyormuş sanırım bu şarkıyı. Emin değilim ama. Girişi bu şarkıyla yapacağımızı söyleyince çok mutlu oldum. Dilerim hep mutlu olursun diyelim. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımızda.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz çok güzel bir şarkıyla. İbrahim Erkal yüreğinden öpüyorum diyecek bizlere. Bu ifade bence sıradan bir sevgi sözcüğünün çok da ötesinde fiziksel bir yakınlıktan ziyade tamamen ruhsal, saygı dolu ve bence derin bir aidiyeti ifade ediyor. Ki zaten İbrahim Erkal şarkılarında aşkı da hep bir mertebe olarak işliyor ve bu şarkıda o temiz, çıkarsız ve her şeyin üstünde tutulan aşkın en net tanımı. Ben seni ekmek gibi, ben seni nefes gibi, su gibi seviyorum diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Gelin yayında. Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 çift 0.

0: Bir zalim gururun son eseriyiz. Hem sana hem bana. Yanar ağlarım. Kamuran Akkoş, ikimiz ağlarım sizlerle. Radyonuz Mersin FM'deydi. İşte bazen sevmek yetmez sevgili dinleyenler. Yolumuza öyle bir taş koyarlar ki ve adına da gurur derler. Ne arkana dönüp bakabilirsin ne de bir adım ileri gidebilirsin. İşte aşkı kalbine gömüp başını dik tutarak yürümektir gurur bence aynı zamanda. Tutsam dünya. Şimdi reklamlardan önceki son şarkımız sizlerle birlikte olacak. Hemen bir mesaj paylaşalım sizlerle. İyi yayınlar, sıradaki en güzel şarkılarınız oğlum İbrahim'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim ve en güzel şarkıları sizlere armağan edelim. Sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri güzel bir düetle baş başa bırakacağım. Hüsnü Erkan ve Erkan Oğur düeti. Fikrim yok sizlerle radyonuzda.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgisel'in de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel aşk şarkıları. Değerli eşim Ferhat'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Olsun ya, en güzel aşk şarkıları sizler için gelsin. Ciğerimin köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin. Güçlü Soy Demir, ciğerimin köşesi sizlerle, radyonuz Mersin Efendi.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: akmışım melek yârim. Ciğerim köşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin.
1: Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıma bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatır ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı.

0: Programımıza Özber Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Ben böyle mi olurdum? Yanımda sen olsaydın diyeceğiz. Ya aslında şarkılar durup dururken de can yakmıyor. Sadece içimizdeki yaraya denk geldiğinde birazcık sızlatıyor. Ve şimdi o sızıyı paylaşma zamanı. Bu güzel şarkıyı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum. Ayrıca Özbay Kurtarma'ya Ali Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine armağan ediyorum. Fatih Kısa Parmak yorumuyla Papatya Falı. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30 40.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

ve reklamlardan önceki son şarkımız. Bu güzel şarkımızda İrem Hanım'dan Veysel Bey'e armağan oluyor. Gitme sana muhtacım. Selam Şahin yorumuyla.

0: Dinleyeceğiz bu güzel şarkıyı. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım diyeceğiz. Sizleri Selami Şahin'le baş başa bırakıyorum.
1: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın ilk bir saatini de geride bırakmış bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programı.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir istek şarkımız çalıyor şu anda. Yırtık kağıt, kırık kalem. Bu güzel şarkıyı Tahsin Bey'e armağan ediyoruz. Sizlerde bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı onlara da armağan ediyorum. Vay kaderim vay. Sizlerle radyonuzda.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelir. Özbay Kurtar 0538 988

0: Programımız Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Ya insan her acıya bir şekilde dayanıyor. Eksiliyoruz, evet kırılıyoruz ama yine de bir yolunu bulup ayakta kalıyoruz. Fakat öyle bir gitmek var ki geride kalan her şeyi hükümsüz kılıyor. Dünyanın bütün mahrumiyetleri bir yana, onun bir anlık yokluğu bir yana. Şimdi o yeri dolmayan boşluklar için çalacak bu güzel şarkımız.
1: Yaşayabilirdim
0: evsiz. Yaşayabilirdim evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatılabilirdim dilsiz olsaydım, sensizlik bu başka bir şey değil diyeceğiz.
1: Sensizlik bu başka bir şey.
0: İnanılmaz bir şarkı dinleyeceğiz şimdi sizlerle. Radyolarınızın sesini açın.
1: Dayanabilirdim susuz.
0: Arif Susam sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Yaşayabilirdim evsiz olsaydım, dayanabilirdim susuz kalsaydım, anlatabilirdim dilsiz olsaydım. Sensizlik bu, başka bir

tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tarifi mümkün, ne anlatması. Bitmek bilmeyen bir sarhoşluk. Dinmek bilmeyen bir iç yarası. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Çaresizlik hiç kalır, anlatılır gibi değil. Sensizlik bu, başka bir

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında. Hemen bir mesaj paylaşalım. İyi yayınlar. Sıradaki tüm şarkılar Berat ve tüm dostlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz. Bir haber. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakacağım. Sevgilim ayrılmış. Aşkımı duyar da gelir mi bilmem. Harika bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Bu güzel şarkıyı ayrıca radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

0: programımıza çok güzel bir yorumla devam ediyoruz şimdi. Bazen aşk insanı uslandırır da bazen de içindeki en tehlikeli savaşı başlatır. Öyle bir an gelir ki sabır tükenir, nezaket biter, gemileri yakmaya geçersiniz. Uğruna dünyayı o sokağına ezberlediğiniz koca şehri ateşe vermeyi göze alırsınız. Kalbim dayanamaz. Şimdi korkusu olmayanların ve sevdası için her şeyi göze alanların saatindeyiz. İstediğin
1: gün seni paylaşamam bir başkasıyla.
0: İnanılmaz bir ses, inanılmaz bir yorum. Evlendiğin gün kalbim dayanamam. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmayı, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Git dediğin gün seni paylaşamam. Yakarım bu şehri. Bir başkası. Ümit ve sen sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
2: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Verdikleri değerli destekten dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve tabii ki en güzel şarkılarım onlara armağan olsun. Şimdi güzel bir Sezen Aksu şarkısı dinleyeceğiz sizlerle. Kaybedenler. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklamlarımızı geride bıraktık. Şimdi birini unutmaya çalışmak bazen onu daha çok hatırlamaktır. Ne kadar uzaklaşırsan da bazı anılar hep aynı yerde kalıyor. Biz şimdi biraz o anıların da arasında dolaşacağız aslında. Ve İbrahim Tatlıses de bize gideceğim diyecek. Güzel şarkı şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese de armağan etmiş olalım. İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzda.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Zaman her şeyi eskitir derler ama gerçek bir sevdaya gücü yetmez. Sonunda vuslat varsa beklenen o güzel günlere değecekse bir ömür feda olsun diyenlerin saatindeyiz. Aşkın o en saf, en sabırlı ve en sadık halini dile getiren ölümsüz bir ses geliyor şimdi kulaklarınıza. Mine Koşan'dan muhteşem bir yorum dinleyeceğiz sizlerle. Sabretmek gerekse kavuşmak için, razıyım sevgilim yıllar sürse de diyecek bizlere. Güzel şarkıyı da Mert Bey değerli eşi Aleyna'ya armağan ediyormuş.

0: sevgi selinde ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi selinde ezgiler. Sevgi selinde ezgiler devam ediyor. Sevgi selinde ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Ayrıca programımızın da yaklaşık son yarım saatine girmiş bulunuyoruz. Şimdi bir mesaj almışım ama bu mesajı gece almışım. Gece tekrarında dinlenmişiz muhtemelen ve onun üzerine yazmışlar. Hemen paylaşalım sizlerle. Merhaba, ben Yasin. Çimsa'da çalışmakta olan, gece vardiyasında olan Hakan Çalışkan, Mert Veli abim ve Şefik abime sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim.

sizlerde bizlerle. Mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bir dünya. Sizlerde mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. En güzel şarkıları sizlere armağan edebiliriz. Şimdi sizleri güzel bir yorumla baş başa bırakacağım. Hatıram olsun. Sibel Can yorumuyla sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

yayınımıza çok güzel, çok sevdiğim bir şarkıyla devam ediyoruz. Şimdi bir mesaj paylaşacağım sizlerle. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı kalbimin en güzel köşesinde olan ve tam şu an beni dinlediğini bildiğim Onur'a armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Bu şarkı bizim için çalsın demişler. Gideceksin biliyorum, yine de ben seni seviyorum diyeceğiz. Bu güzel şarkı aynı zamanda şu an radyoları başında bizleri dinleyen herkese armağan etmek istiyorum ve sizleri Zeki Erdem'le Son Gece'yle baş başa bırakıyorum.

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak can cansın. Elveda sana.

0: senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Çok güzel bir şarkıyı geride bıraktık. Şimdi programımızın son şarkısını dinleyeceğiz. Sevgi Selin Dezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatten 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane seslerini, en harika restellerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Ben sonunda... Şimdi de günün ilk resteli biraz eğlenceli olsun diye Arif Susam köşe kapmaca diyecek. Yaşayalım bu aşkı doya doya, görenler çifte kumlular desin diyecek. Ardından da aşkın biraz daha imkansız olduğu bir şarkıyla sizlerle olacak. Yasak diyecek, seni sevmem de yasak, sen tarafından sevilmem de. Evet, önce bu eğlenceli ve harika şarkıyla içimiz bir aşk kıpırtılarıyla dolsun, ardından da yasak diyelim birlikte. Arif Susam Risteli sizlerle birlikte.

0: gelir doya doya.
1: Doya doya.
0: Görenler çifte kumrular desin. Yaşayalım bu aşkı doya doya.
1: Doya doya.
0: Görenler sevgimize bize imrensin. Yaşayalım bu aşkı doya doya.
1: Doya doya.
0: Görenler çifte kumrular desin. Yaşayalım bu aşkı doya doya.

Yaşayalım bu aşkı doya doya. Görenler sevgimize bize imrensin. Yaşayalım bu aşkı doya doya.

şarkının ardından kısa bir reklam arasına gireceğiz. Ama önce Arif Susam yasak diyecek. Umutsuz yarınlar kaygısındayım. Seni sevmem yasak, sevilmem yasak diyecek Arif Susam. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ardından reklamlardan sonra tekrar burada olacağız.

0: Duvar Resitali.
1: Bitsülü de reklamlara gidemedi diyorsunuzdur belki ama gerçekten vakit varmış da fark edemedim şarkının süresini, o yüzden kusuruma bakmayın. İbrahim Tatlıses resteliyle devam ediyoruz. Ardından gerçekten bu sefer reklamlara gideceğiz. Bugün derdin, yarın derdin, hep ellere gönül verdin diyecek İbrahim Tatlıses. Ayrılığa zulüm derdin, ölümden haber var mı diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla, imparatorla baş başa bırakıyorum.

0: Ölümden haberin var mı?
1: Babalar Restani, Babalar Restani devam edecek, devam edecek. Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
2: Reklamların ardından Babalar Restani'nde devam ediyoruz. İbrahim Tatlıses Restani'nin devam şarkısı.

şarkısıyla sizlerleyiz. Kafama taktım seni, mecnun eyledin beni diyecek İbrahim Tatlıses tüm sevenler için. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Mesut'le.
1: Ferdi Tayfur'la programa devam ediyoruz. Sevdalı gözlerim diyecek. Hani böyle ne olursa olsun, kırılsanız da dökülseniz de sevmekten vazgeçmediğiniz insanlar var ya, tam da onlar için yazılmış bir şarkı. Ne zaman kahredip senden ayrılsam, sana kırılsam, sana darılsam, fırtınalar kopuyor divane gönlümde diyecek Ferdi Baba. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Ferdi Tayfur Esteli ile devam ediyoruz. Ama bu şarkı biraz daha özel birine armağan edilecek. Tüm sevenlere, sevilenlere gibi değil. Daha çok kişisel bir mesaj gibi olacak ama bugün doğum günü abimin. O yüzden buradan bizi dinliyormuş. Hem ona çok çok selam gönderelim. Hem de Ferdi Tayfur sanma ki yaşıyorum diyecek abim için. Karanlık bahtım gibi sardı tüm benliğimi. Böyle bir akşamüstü bıraktın ellerimi diyor şarkıda. Çok karamsar bir şarkı olmuş ama olsun. Sanma ki yaşıyorum Ferdi Tayfur. Abim için gelsin sizlerle birlikte Mersin FM 104.6 frekansında.

abimin bu çok damar ve nasıl desem ağır şarkısından sonra daha ben bir şarkı da armağan etmek istedim. Bunun adı Hayat diyecek Emrah. Evet, hüzün olur, sevinç olur, ömür geçer, zaman geçer, olsun varsın, hayat yaşamaya değer diyecek Emrah. Evet, buradan da tekrardan doğum gününü kutlayalım. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin abi. Emrah, bunun adı Hayat, sizlerle birlikte.

Şimdi yine biraz depresif bir şarkı var sırada. Emrah, bana yaşattığını yaşamadan ölme diyecek. Kırdın kalbimi, vurdun yerden yere, bunlar çok eskide kaldı, bu yürek artık seni sevmiyor diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Emrah, yaşamadan ölme, radyonuz Mersin FM'de.

0: Müzikali.
1: Bugün sizi tamamen duygusal parçalara gömmek istemedim. O yüzden şimdi de Gökhan Güney'den Can Yoldaşım şarkısı sizlerle olacak. Seviyorum canımdan çok, aşığınım Can Yoldaşım diyecek. İlk aşklarınız için gelsin, şu anki aşklarınız için gelsin. Kalbinizde kim varsa onlara gelsin sizlerden. Gökhan Güney, Can Yoldaşım şarkısı sizlerle birlikte.

0: Çok mutluyum canım.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli'nde yine beraberdik. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en efsane resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Şimdi de son şarkımız Gökhan Güney'den gelecek. Sevemedim, kara gözlüm diyecek. Bizi dedem dinliyormuş, o istedi bu şarkıyı. Gökhan Güney, sevemedim kara gözlümü de dedeme armağan edelim buradan. Çok çok selamlar, sevgiler. Hatta şimdiden iyi bayramlar da diyelim. Evet, her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resitali de Gökhan Güney, sevemedim kara gözlüm olacak. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Sevemedim kara gözlüm.